0: arkadaşlarının şahsında ümmetine şöyle bir uyarıda bulundu. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. Serin gölge, leziz hurma ve soğuk su.
1: 101. Bölüm.
0: Arap kabilelerinden bazıları yaptıkları baskınlarla çevrelerinde yaşayan insanlara zarar verir, onların mallarına el koyar, gücünün yettiğini esir ederdi. Bunlardan kimisi eskiden gelen alışkanlıklarını sürdürüyor, kimisi de İslam'a olan düşmanlıklarını bu yolla göstermiş oluyordu. Hendek kuşatmasında müşriklerin safında yer alan ama başarı elde edemeyen Uyeyne bin Hıs'ın kabilesi Fezare'yi yeni bir baskına hazırlıyordu.
2: Beni iyi dinleyin. Şam yolu üzerinde Medine'ye 12 millik mesafede Gabe'ye saldıracağız. Orası sık ağaçlı bir yer. Hava aydınlanmadan ağaçların arasına saklanacaksınız. Günün ilk ışıklarıyla da saldırıya geçeceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Doğru. Saldıracağız.
2: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek. Çünkü içlerinde cins develer var. Bazıları da gebe. Onları zarar vermeden ele geçirmenizi istiyorum. Hayvanların bakımıyla ilgilenen bir aile var. Adam karısı ve oğluyla develerin çobanlığını yapıyor. Muhammed'in yakın arkadaşlarından biri. Hayvanları teslim etmemek için direnecektir. Onu ve oğlunu öldürebilirsiniz. Kadınları da esir edin. Sabah akşam Medine'den biri gelip hayvanlardan sağılan sütü alıp şehre götürüyor. Onun olmadığı bir vakti seçin ki baskın haberini şehre ulaştıracak biri olmasın. Muhammed geçimini bu develerden elde ettiği gelirle sağlıyor. Bu baskının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?
4: Evet anladık, merak etme.
3: Zor bir iş değil. Biraz dikkat gerektiriyor, o kadar.
5: Akşama develer ve esirlerle gelmiş oluruz.
4: Sen bize bir ziyafet sofrası hazırla.
0: Ertesi gün henüz güneş doğmadan eşkıyalar Ebu Zer'in bulunduğu çadırı kuşattılar. Ebu Zer'in eşi Leyla duyduğu seslere uyandı.
6: Ebu Zer kalk, birileri geldi.
5: Ne oluyor?
6: Şşt, sessiz ol, atlılar geldi.
5: Bu saatte gelenler olsa olsa düşmanlık için gelmiştir. Oğlum Zer uyan.
7: Ne oluyor baba? Ben de gürültüye uyandım.
5: Baskına uğradık, kılıcını al.
7: Aldım baba, endişelenmeyin, ben çıkar ne olduğuna bakarım.
6: Aman oğlum, bunların karşısına çıkma.
5: Biz çıkmasak da onlar bizi çıkarırlar Leyla. En iyisi çıkıp konuşmak.
6: Eşkıyayla konuşulur mu? Konuşsanız laftan anlar mı? Hayatınızı tehlikeye atmayın.
7: Anne, seslere bakılırsa kalabalıklar. Çadırımızı çepeçevre sarmışlardır. Başka çaremiz yok. Biz babamla onları oyalarken sen de kaçmaya bak. Sakın bizi düşünme.
6: Oğlum, ya size bir şey olursa?
7: Kazanırsak eşkıyaların hakkından gelmiş oluruz. Yok eğer gücümüz yetmezse şehit oluruz anne. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
6: Oğlum.
5: Leyla, Allah'a emanet ol. Biz çarpışmaya başlayınca ormana doğru olanca gücünle koş. Hakkına helal et.
6: Helal olsun. Siz de helal edin.
5: Helal olsun. Hadi çıkalım şunların karşısına.
7: Ne istiyorsunuz?
8: Biz istediğimizi aldık. Geride işe yarar bir şey var mı diye bakıyoruz.
7: Resulullah'ın develeri. Baba, develeri gasp etmişler.
5: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
8: Ben mi korkuyormuşum?
7: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
6: Tamam. Allah'a emanet ol.
8: Kadın kaçıyor, yakalayın.
9: Gel buraya.
8: Al sana.
7: Ah!
8: Oğlum!
7: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
8: Gel buraya.
6: Ah!
1: yakaladım işte.
6: Bırak beni, bırak beni pis herif, bırak.
1: Al sana.
8: Evet, bayıldı. Geliyorlar. Acele etmeliyim. Kadını ata yüklemeli ve kaçmalıyım. Hadi bakalım. Gelenler var.
9: Toplanın, toplanın, dönüyoruz.
8: Şu adamın da işini bitirseydik.
9: Bırakın şimdi onu, alacağımızı aldık, hadi.
5: Kadın hala baygın mı?
8: Evet, benim atımın üstünde.
9: Dillerini ve ağzını bağladın mı?
8: Evet.
4: Yürüyün, dönüyoruz.
9: Hadi yürüyün, dönüyoruz.
1: Oğlum!
5: Oğlum! Ebu sen, neler oldu burada?
1: Baskın yedik Selam'e. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
5: Allah sabır versin. Çok üzüldüm. Ne tarafa gittiler?
1: Şu tepenin ardına doğru.
5: Ben peşlerine düşeyim. Belki karını kurtarırım. Ebu Zer, ardından Resulullah'ın azatlısı Rebah geliyordu. Ona söylemedi neye haber versin. Ben izlerini kaybetmeyeyim, tamam mı?
1: Tamam. Ama sayıları fazla. Dikkat et kendine.

0: İşte yiğitlerim dönüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neler yaptınız, anlatın hele.
1: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
0: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
1: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
0: Güzel. Kadın burada mı?
1: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
0: Onu sıkı sıkı bağla.
1: Emredersin.
0: Sizi gören oldu mu?
1: Bayağı yol aldıktan sonra ardımızdan birinin bizi takip ettiğini fark ettik. Tek kişi olunca işini bitirmek kolay olur diye düşündüysek de yaman bir okçu çıktı. Bizi yanına yaklaştırmadı.
0: Tüh, kötü olmuş. Muhammed'in adamlarından biri ise yerimizi tespit etmiştir. Gözünüzü dört açın.
2: Rebah Medine'ye baskın haberini ulaştırdığında ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanarak mescitte toplandılar. Derhal bir seriye düzenlenip yola çıkarıldı. Bu esnada Ebu Zer'in eşi Leyla da esir olarak tutulduğu Fezare kampından kaçmanın yollarını arıyordu.
3: Buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Eğer beni esir pazarına götürürlerse bir daha yurdumu görmek hayal olur. Şu taşı alabilsem elimdeki bağı çözebilirim belki. Çok uzakta. Allah'ım sen bana yardım et. Beni esaretten kurtar. Ümitsizliğe düşme Leyla. Hadi bir daha dene. Bak daha iyiydi. Bu sefer olacak. Hadi gayret. Ha gayret. Oh şükürler olsun. Nihayet alabildim şu taş parçasını. Gün boyu ayaktaydılar. Birazdan şu başımdaki nöbetçi uykuya dalar. O zamana kadar ipi şu taşla kesebilsem. Oldu. Neyse çok şükür. Ellerimin serbest olduğunu fark ettirmemem lazım. Uyuyormuş gibi yapayım.
4: Hey kadın. Bana bak. Kime sesleniyorum? Bana bak.
1: Uyumuş baksana. Bırak kadını.
4: Ben de uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiştim. Çok yoruldum. Şurada kestireceğim biraz. Gözünü bunun üstünden ayırma.
1: Tamam. Sen dinlen ben bakarım.
3: İkisi de uyudu çok şükür. Bakalım sese uyanacaklar mı? Ses yok. Demek ki duymuyorlar. Hadi Leyla tam zamanı. Hadi bismillah. Gece vakti nereye gidebilirim ki? Ve ne kadar uzaklaşabilirim ki? Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel. Şimdi sırtına bineceğim. Sen de beni peygamberin.

Evimize götüreceksin, oldu mu sevgili sahibine? Allah'ım, beni bu devenin üstünde kurtaracak olursan onu senin yolunda kurban edeceğim. Hadi Hatba, gidelim buradan. Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
3: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
0: وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Allahümme a'in

0: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: أثر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

0: Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: أصل adı عبد الله veya أمر بن قيس olan İbn Ümmü Mektum diye bilinen peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayy ala's-salah, hayy ala'l-felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa, bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
1: Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
3: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en

0: قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
1: رفاعة بن رافع الزراكي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا.
2: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي.
3: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
3: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben: ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

Riya. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir bedevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, bir diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

kişinin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen ve kendisini zorlayan eylemlere girişmesi elbette imanla bağdaşmayan bir durumdur. Bu, imanın kalbe tam olarak yerleşmediğinin bir işaretidir. Bu durumdaki bir insan, ahlaklı ve dindar görünmek için zoraki bir çaba sarf ettiğinden iki yüzlü bir tutum sergilemiş olur. Dolayısıyla davranışlarında ve ibadetlerinde samimi olmadığı ortaya çıkar. Bu ise ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İkiyüzlü bir yaşantı sergileyen insanın şekilde kalan ibadetleri, gösterişe dayalı davranışları onu samimi bir mümin yapmaya yetmemektedir. Çünkü mümin olmak, gerçekte Allah'ı lütfu ve merhameti bol olan kudret olarak tanımak ve ona gönülden bağlanmaktır. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle din samimiyettir. Gerçek mümin, dinin inanç, ibadet ve ahlak boyutlarını özümsemiş, bunları içselleştirmiş, gündelik hayatına yansıtmış ve ahlaki açıdan olgunlaşmış insandır. Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir bedevi, bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır diye sordu. Allah Resulü de ona, kim Allah'ı, tevhidi yüceltmek için savaşırsa, o Allah yolundadır buyurdu. Dolayısıyla asıl olan, insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. Nitekim Allah da Hazreti Peygamber'in şahsında bütün Müslümanlardan dost doğru olmalarını istemektedir. Bu emir, insanın Allah'a kulluk başta olmak üzere, insanlarla ilişkilerindeki bütün hal ve hareketlerini içermektedir. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol sözü de Müslümanlara Allah'ın dost doğru olmaları yönündeki emrini hatırlatmaktadır. İslam'ın müminlerden istediği, riyakarlık olarak tanımlanan ve münafıkların özelliklerinden olan gösteriş merakını hayatlarının dışına itmeleridir. Yapılan işlerin şan, şeref ve gösteriş amacına alet edilmemesidir. Bu hususta Hazreti Peygamber, düğün yemeğini günlerce devam ettiren bir kimsenin bunu gösterişe çevirdiğini düşünerek ikinci günden sonra yemeğin sürdürülmesini uygun bulmamıştır. Bunun içindir ki inanmış insan yapacağı şeyi insanların gözünde bir yerlere gelmek için değil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmalıdır. Böylece Allah'ın övgüsüne mazhar olur. Zira ibadetlerini ve davranışlarını samimiyetle dosdoğru yapanları Yüce Allah, işte bu gerçekten benim kulum diye nitelendirmektedir. Hazreti Peygamber sadakasını gizli veren kişinin Allah'ın en sevdiği üç kişiden biri olduğunu bildirmiş, Yüce Allah da yalnız başına kaldığında Allah'ı zikrederken gözyaşı döken kişiyi ahirette kendi himayesine alacağı yedi kişi arasında saymıştır. Ancak gösteriş duygusundan uzak olarak gizlice yerine getirilen fakat insanların bir şekilde vakıf olduğu ibadetler ve iyi ameller vardır ki, bunlar için güzel örnek oluşturduğu düşüncesiyle ayrıca sevap vaat edilmiştir. Bu bağlamda bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar, fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri, amelini gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı. Görüldüğü üzere kişi riya olmasın diyerek amelini gizlemekte, ancak insanlar bir şekilde bunu öğrendiklerinde de bir mahcubiyet duygusu içerisinde doğal olarak hoşnut olmaktadır. Yani iyi amelinin bilinmesi ve buna bir nevi şehadet edilmesi onu memnun etmektedir. Dolayısıyla bu durumda iki ecir almaktadır. Çünkü halisane yaptığı iyi amel muhtemelen başkalarının da iyi ameller işlemesine örnek olacaktır.
İnsan ibadetlerine ve amellerine riya bulaşmaması için dua etmeyi de ihmal etmemelidir. Zira Hazreti Peygamber'in de bu maksatla dua ettiği olmuştur. Mesela bir defasında bineğinin üzerinde eski bir eğer ve küçük bir kadife örtü üstünde mütevazı bir hac yolculuğuna çıktığında, "Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle," diye dua etmiştir.

0: Kâb, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder. "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
3: عبد الله بن هبيب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter." buyurdu.

0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: أتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن صامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

iken de görecektir. Veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle," buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. Öteki adam da, "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الخدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da "Nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin" derler. Allah Teala "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım" buyurur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Tehadu fe innel hadiyete tuzhibu vaharas sadr ve la tahqiranna jaratun li jaratiha ولو شق فرس نشاه.
4: Hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin, bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek, insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki "lokma karın doyurmaz, şefkat artırır" sözü, hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek, veren kişiyi inciteceği için bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü, "Hediyeyi geri çevirmeyin" buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

0: Anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه.
0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
3: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
2: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
3: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi İnsanın evinde kıldığı namazdır.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
2: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
3: حضرت حفصة'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca 2 rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: ve Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
1: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى.
0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre, ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

Allah Resulü, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde, ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermez.

0: Men, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ya Ebel Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak: ilmin mübarek olsun ya Ebel Münzir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى
3: أبو جري الهجيمي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleyke selam ya Resulallah dedim. Resulullah aleyke selam deme, zira aleyke selam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
2: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek

0: bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lilmeleki lemmeh. Fe emmâ lemmetuşşeytan fe i'adun bişşerri ve tekzibun bilhaq. Ve emmâ lemmetul melek fe i'adun bilhayri ve tasdikun bilhaq. فَمَنْ وَجَدَ ذَٰلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
3: Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise, iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için İnsanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnsanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Ticaret ahlakı ile ilgili genel esasların iyi niyetle ilgili alt başlıklarını oluşturacak konuları işlemeye çalışacağız. 1. Doğru sözlülük. Doğruluk, söz, niyet ve irade, vefa, davranış, azim kısaca insanın her türlü fiziksel ve psikolojik davranışlarında geçerli olan bir olgu olup, doğru sözlülük, kişinin söylediği veya haber verdiği şeylerin gerçekliğe uygun olmasıdır. Evrensel ahlak anlayışında olduğu gibi, İslam ahlakında da doğru sözlülük ve dürüstlük, erdemli insan ve sağlıklı bir toplum olmanın vazgeçilmez şartlarındandır. Dolayısıyla fertler arasında karşılıklı güveni ve toplumun huzur içinde devamını sağlayan en önemli manevi değerlerden biri olan doğruluk, gerek fert gerekse toplum için zorunlu ahlaki niteliklerin bütününü toplar. Doğruluğun müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu, doğru insanlarla beraber olmanın ve yalan söylememenin gereğini, doğru erkekler ve doğru kadınlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun. Yalan sözden kaçının gibi birçok ayet ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber de doğru sözlülüğün öneminden bahsederken yalan konuşmaktan sakınmayı vurgulamıştır. Nitekim bir hadis-i şerifte, münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler buyurarak, yalan söylemenin münafığın belirgin üç alametinin ilki olarak zikretmiştir. Ticaret ahlakıyla ilgili niyetin göstergesi olan esaslardan biri, hatta ilki, tüccarın doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahip olmasıdır. İnsanların doğru sözlü olmadığı, aldatmacalara başvurduğu, yalan söyleyerek karşısındakini aldattığı bir ortamda herkes birbirine kuşkuyla yaklaşacağı için ticari hayat dahil hiçbir şeyin sağlıklı bir gelişme göstermesi mümkün değildir. Çünkü bir ülkede ekonomik kalkınma hiç şüphe yok ki öncelikle doğruluk ve güvene bağlıdır. Doğruluğun olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde küçük sermayeler bile bir araya gelerek en büyük kalkınma faaliyetine yönlendirilebilir. İşte İslam'ın yalan, aldatma, ölçü ve tartılarda hile gibi ahlaksızlıklar karşısındaki tavizsiz tutumu, söz konusu doğruluk ve güveni sağlamaya yöneliktir. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz, doğru sözlü, dürüst bir kişiliğe sahip olanla, yalan söylemeyi huy edinmiş kişinin akıbetini şöyle belirtmektedir. Doğru sözlü, dürüst olmak insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğru söyleye söyleye sonunda Allah'ın katında doğru sözlü, sıddık olarak kayda geçer. Yalan da kişiyi haddi aşmaya, haddi aşmaksa ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı, kezzap olarak kayda geçer. Yalan söylemek kişide bir hastalık haline gelirse, yalan yalana davetiye çıkaracağı için sadece ticaret hayatını değil, bütün yaşamını etkiler ve mutluluğuna engel olur. Bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz, doğruluk kalbin huzura ermesine sebeptir buyurarak, doğruluğun iç dünyamızın huzuru ve arınmasındaki önemine işaret etmiştir. Ayrıca o, dürüst ve doğru sözlü olan tüccarları müjdelemiş ve güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir buyurup, onları yücelterek işlerinde doğruluk ve güveni esas alanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresinde yer almasıyla bu iki erdemin özellikle ticaret hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Aslında her hususta Müslümanın temel vasıflarından biri olan doğru ve dürüstlüğün önemi, kul hakkıyla ilgisi sebebiyle alışveriş meselelerinde özellikle vurgulanmıştır. Dolayısıyla satıcı, müşteriyle malı hakkında doğru bilgi vermeli, malın ayıp ve kusurunu gizlememeli, asla yalana başvurmamalıdır. Diğer taraftan, ticarette doğruluğun bereket getireceğini söyleyen Resul-i Ekrem Efendimiz, alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça, vazgeçmedikçe muhayyerdirler. Alıcı satıcı alışverişi doğruluk üzere yapar, kusuru beyan ederlerse alışverişleri her ikisi hakkında da bereketli kılınır. Yalan söylerler, kusurları gizlerlerse, belli bir kar sağlasalar bile alışverişlerinin bereketini kaybederler buyurmakla, ticarette kazancın doğruluk esasına göre sağlanması gereğine ve ancak böyle bir ticaretin bereketli olacağına vurgu yapmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, ticaret hayatının kişiyi günah işlemeye, yalan söylemeye, başkasının hakkını gasp etmeye müsait oluşu sebebiyle bu durumdaki tüccarın ahiretteki sıkıntısına ise şöyle işaret etmiştir. Kıyamet günü Allah'tan korkanlar, iyilik yapanlar ve doğruluktan ayrılmayanlar dışında tüccarlar, facir, günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Toplumdaki beşeri münasebetlerin tamamında ama özellikle ticaret hayatında karşılaşılan en büyük ve yaygın problemlerden biri, alışverişte bulunan taraflardan birinin yemin etmeyi, hatta daha da ileri giderek yalan yere yemin etmeyi alışkanlık haline getirmesidir. İslam dini doğru sözlü olmayı emrettiği, haksız yollardan hak sahibi olmayı şiddetle reddettiği için, aynı şekilde yalan yere yemin ederek çıkar sağlamayı veya başkasının yararını engelleyip hakkını gasp etmeyi yasaklamıştır. Aslında yalan yere yemin eden kişi, Allah Teala'yı yeminine şahit göstererek insanları aldatmak amacı yanında, daha tehlikeli bir işe girişip Allah'ın adını istismar etmek suretiyle ona iftirada bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz en büyük günahlardan birinin de yalan yere yemin etmek olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber yalan yere yemin ederek kazanç sağlayanların kazancının bereketsizliğini, yalan yemin malı rağbetli fakat kazancı bereketsiz kılar hadisiyle mahkemede yalan yemin yoluyla başkasının hakkını gasp eden kişinin cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiğini de, kim mahkeme gereği yapması icap eden bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur hadisiyle haber vermiştir. O halde tüccar, gelişi güzel, Allah Teala'nın adını anarak yemin etmeyi alışkanlık haline getirmemeli, diline hakim olmalı, yemini ancak çok önemli ve gerekli durumlarda yapmalıdır. İki, güvenilirlik. İslam dini insanların birbirleriyle ilişkilerine büyük önem vermiş, bu ilişkilerde samimiyete dayalı karşılıklı güveni esas almıştır. Bu güveni kazanmak da güzel ahlakın bir gereğidir. Bir kişinin karşısındaki bir insana güvenmesi, onun da bu güvene layık olması son derece önemlidir. Çünkü güvenilmeyen insanlardan oluşan toplumların maddi ve manevi alanda kalkınması ve yücelmesi mümkün değildir. Birbirinin zıddı olarak kullanılan güvenmek ve kuşkulanmak duyguları, ferdi ve toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Hakim oldukları fert ve toplum hayatının ruhunu teşkil edecek kadar etki uyandırır. Birinin varlığı, özgüven, başarı, huzur ve mutluluk sunarken, diğeri güvensizlik, şüphe, paranoya, başarısızlık, huzursuzluk ve kaos getirmektedir. İnsani ilişkilerin tamamında olduğu gibi iş hayatında da güvenin önemli bir yeri vardır. Zira başarılı olmanın sırlarından biri de güven duygusudur. İş hayatında güvense dürüst çalışıp kaliteli mal ve hizmet üretmek, tüketiciyi aldatmamak ve ciddiyeti elden bırakmamak şeklinde tezahür eden ve hayat boyu devam etmesi gereken önemli bir erdemdir. Amirin memuruna, işverenin işçisine, müşterinin satıcısına, alacaklının borçlusuna karşılıklı olarak güvenmediği bir iş ortamında başarı ve mutluluktan bahsedilemez. Çünkü ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve verimliliği insanların birbirine karşı güvenine bağlıdır. Ölçtüğünü eksik ölçen, tarttığını eksik tartan, malı gerçek fiyatının üstünde satan, piyasa bozgunculuğu yapan, yalan söyleyen, sır tutmayan, yetim malı yiyen insanlar, bu davranışlarıyla toplumda kendilerine ve ticari hayata duyulan güveni azaltmış, hatta yok etmiş olur. Sevgili Peygamberimiz, ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar arasında tüccarın sahip olması gereken güvenilirlik vasfının önemine dikkat çektiği bir hadisinde de şöyle buyurmaktadır. Size en iyi ve en kötü olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? Peygamberimiz bu sözü 3 kere tekrar etti. Orada bulunanlar evet haber ver dediler. En iyiniz kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğü dokunmayacağından emin olunandır. En kötünüzde kendisinden iyilik umulmayan ve kötülüğünden de emin olunmayan kimsedir. Allah'tan gelen emaneti yüklenerek mümin sıfatı kazanan insanlar, İslam'dan aldıkları şuur ve ahlakla bu emaneti taşıma görevini hakkıyla yerine getirmek, her yerde bu aziz ve hassas emaneti korumak, insanlar arasında güvenilir kimseler olarak herkese güzel örnek olmak zorundadırlar. Bunu sağlayacak yöntem de Peygamber Efendimizin insanlığa emanet bıraktığı Kur'an'a ve onun sünnetine sarılmak ve hayata geçirmektir.
3: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: El-Muslimu men selime'l-Muslimun min lisanihi ve yedihi. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
2: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez" dedi ve diline işaret ederek "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder" buyurdu.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu an ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi

ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Şekel bin Hümeyd'in radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.
1: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhikni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdirler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Selam'e. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
5: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
5: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
1: Güzel. Kadın burada mı?
5: Evet, bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
1: Onu sıkı sıkı bağla.
6: Bir binek lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
7: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
8: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
1: Evet, o.
9: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
8: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
9: İyi misin kardeşim?
10: Hadi şu sudan iç biraz. Çok yıpranmışsın.
8: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın. Aferin sana.
9: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
11: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
1: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
8: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
11: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
1: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
8: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
11: Peki.
7: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan Adba'yı sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da 3 şehit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
4: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
8: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
4: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
8: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım.
12: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
8: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
12: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
4: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
8: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
4: Vallahi bunu yapmam.
12: Şşt, Resulullah geliyor.
7: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
4: Benim ey Allah'ın Resulü.
7: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
4: Peki nasıl emredersiniz?
12: Oh, çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
7: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
13: Resulullah geldi.
14: Hoş geldiniz ya.
15: Buyurun. Buyurun şöyle.
7: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
9: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
8: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
16: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
8: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
17: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
7: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
8: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
9: Evet, Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
8: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
9: Cevap zekat olabilir.
16: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
18: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir.
8: Başka ne olabilir?
9: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
17: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
7: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
8: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
19: Doğru ya. Bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
8: Resulullah ne sormuştu?
19: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
16: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
9: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
19: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli.
16: Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
19: Evet, biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
9: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
19: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
17: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Amin.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

Allah'ın en sevdiği namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Davud Aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım, dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede

0: verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz" buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur: "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin." Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Allah, alemlerin yüce Rabbi. Übey bin Kâb'ın naklettiğine göre, müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt," dediler. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala İhlas suresini indirdi. De ki, "O Allah tektir, Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. "Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim." Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz." İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. "Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım. Cehennemden sana sığınırım." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. "Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaratan, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir." Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever." Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamberle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Aksine her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Bu isimler şunlardır. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabıt, El-Basıt, El-Hafıd, El-Rafi, El-Mu'iz, El-Muzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekur, El-Ali, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-Hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, El-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mübdi, El-Mu'id, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hayy, El-Kayyum, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samet, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batın, El-Vali, El-Müteali, El-Ber, El-Tevvab, El-Muntekim, El-Afü, El-Rauf, Malikül-Mülk, Zülcelali ve İkram, El-Muksid, El-Cami, El-Gani, El-Mugni, El-Mani, El-Dar, El-Nafi, El-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, El-Reşid, El-Sabur. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle derdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler.
3: Kamu spotu.
4: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.

bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah.

siyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acı kanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda, yağmurdan kaynaklandı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değil.

0: değildir. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Ölümü Hatırlamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 579 nolu hadis. Ve'an İbni Mes'udin radıyallahu anhu. İbni Mes'ud'dan gelen bir rivayet, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Hattannabiyyü sallallahu aleyhi ve sellem'e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgi çizdi, muhtemelen bunu yere çiziyor. Nasıl bir çizgi çizmiş? Hattan murabba'an, dikdörtgen bir çizgi çizmiş. Ve hatta hattan fil vasati, bu dörtgen çizginin içerisine bir çizgi daha çizdi. Dörtgenin tam ortasına fil vasati harice minhu, oradan dışarı doğru çıkan bir çizgi. Ve hatta hutotan sigaran, ayrıca küçük küçük çizgiler çizdi. İlâ hâzellezî fil vasatî, şu ortadan dışarı doğru olan çizgiye gelecek şekilde. Min cânibihillezî fil vasatî, kenarlarından böyle ortaya doğru. Fekâle, sonra dedi ki, muhtemelen bunları çizerken herhangi bir şey ifade etmedi. Çizdikten sonra bu tablo üzerinden konuştu. Buyurdu ki, hâzel insânu, bu insan işte. Yani murabba'ın, Türkçesiyle yani karenin ortasında olan insanın ta kendisi. Ve hâze eceluhu, bu da onun eceli. Yani o kare, o dörtgen onu çepeçevre kuşatmış. Muhitan bihi. Ev kâle, yahut dedi ki, kad ahata bihi, onu kuşatmış durumda. Ve hâzellezî huve hâricun, şu içeriden dışarıya doğru çıkan çizgi ise, emeluhu, insanın emelidir. Yani ileriye dönük olarak beklentisi. Hayat emel üzerine yaşanır derler. Eğer bir insanın ölüm ve sonrasına dair vade, ilahi vade tutunmuşluğu yok ise, eline sadece kala kala hayatın emeli kalır. O da bir günü diğerine bu emel üzere bağlar. Bugün eline geçmediyse yarın geçeceğini umar, hayal kurar, kurduğu bu hayallerin peşini kovalar ve bunun hiçbir zaman sonu gelmez. Çünkü bu dünyada sonsuz beklentiler asla karşılanmaz. O yüzden insanın emeli böyle bir ışın gibi, ucunda ok var, ileri doğru ilerler. Resulullah böyle çizmiş. Ama gel gör ki ecel kişiyi kuşatmış durumdadır. Hangi yöne olursa olsun emeli dört tarafı ecel ile kapalı bulunduğundan, bir an gelip emelinin önünü eceli kesiverecektir. Dolayısıyla orta noktadan dışarı doğru yönelen

emel aslında ecel dörtgeninin kesiştiği yere kadar en fazla gelir. Ve orada ansızın kesilir. O kadar ki her ölen insan şayet hayatını sadece emeli üzere yaşıyorduysa yarım kalır. Yapmayı hayal ettiği nice şeyleri öylece ortada kalır. Düştüğü yere gittiğinizde elinde çantası, kapının önünde arabası, o gün yapmayı planladığı işler, kısa vadeli olanlar, ajandasında uzun vadeli planları, haftalık, aylık, yıllık. Bir bakmışsınız hepsi sakıt olmuş, hepsi birdenbire boşa düşmüş. Hayatı hayat için yaşayanların kendisinin üzerine kapanan bu yaklaşımlarının daha başından itibaren tutarsız olduğu izahtan varistedir. O denli açıktır ki bir şeyin hem kendisi araç hem de aynı anda amaç olamaz. Hayatın hayat için yaşanması mantıksal bir çelişkidir. Dolayısıyla dünyanın içerisinde kaldığı takdirde emel sadece bir illüzyondan ibarettir. Ahireti yok sayarak yaşayanların yaptıkları her şey boşa çıkar. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de betimlediği bir tabloda وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ kafirlerin amelleri yani yapıp ettikleri her şey Allah'ı, ahiret gününü yok sayan her şey buradan ibaret kardeşim diye zanneden kimselerin dünyada yapıp ettikleri şeylerin tamamı keserabin. Hak Teala buyurdu ki bir serap gibidir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً susamış biri onu su zanneder. Ve ona yetişmek ve ona kavuşmak için çok zahmet çeker, emek koyar, uğraşır, didinir. Hatta اِذَا جَاءَهُ ta ki sonunda çıkar oraya gelir. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا bakar ki hiçbir şey yok orada. Ağacın dibinde su var diye zannettiği ve uzak mesafelerden oraya doğru nice zahmet çekip geldiğinde bakar ki orada su falan yok. Hatta اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا Cenab-ı Hak buyurdu ki oraya varınca hiçbir şey bulamaz. وَوَجِدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ karşısında Allah'ı bulur. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ Allah da onun oracıkta hesabını görür. Dolayısıyla hayatı emel üzerine yaşamak, adeta hayat için hayat modeli üzere kalmak demektir. Yaşadığın hayatı gitgide güçlendirdiğini, daha donanımlı kıldığını, daha refahı, düzeyi yükselttiğini, lig atladığını vesaire, bütün eforunla hayat yolculuğunda kazandığın her şeyi yine hayatına ekleyerek devam ediyorsun. Halbuki bunu ne kadar donanımlı kılsan, ne kadar etkinliğini, gücünü artırsan, eline geçen imkanları hep hayatına birer katma değer olarak katsan, bu o kadar anlamsız bir sona doğru gidiyor ki, çünkü o hayatın kendisi ansızın bitecek, senin ona ilave ettiğin, eklediğin, güçlendirdiğin her şey de onunla beraber ansızın son bulacak. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ bırak yesin içsin eğlensinler. Emel onları oyalayıp dursun. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ pek yakında bilecekler. Eğer emelimizin ucu bucağı hepsi hayatımızla sınırlıysa kendimizi bu talihsiz sona doğru ilerlemeye mahkum etmiş, bu bedbahtlığa gebe kılmışız demektir. An gelecek emelimiz o denli büyümüşken, hayatımız o denli güçlenmişken ansızın hayattan koparılacağız.
hayata bu denli tutunmuş, bütün yaptırımını hayatına yapmış olan bir kimsenin elinden hayatını alıyorsunuz. Her şey boşa gidiyor. Halbuki insan aynı emeli şöyle ucunu dikeye doğru çevirerek Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle eşleştirebilir. O zaman artık ecel çizgisi onu kesmez. Ecel çizgisi yatayda kaldığı sürece onu keser. Halbuki ilahi vaade tutunup emelini dikeyde Cenab-ı Hakk'ın vaadine doğru, yani cennetine doğru yöneltenler, böylece ellerine geçen her imkanı sadece hayatlarına teksif etmek, yoğunlaştırmak, sadece hayatlarına bir yatırım olarak dahil etmek yerine ahiretlerine, ölüm sonrası geleceklerine gönderdikleri vakit işler değişir. Artık yeni bir ufuk açılmıştır. Gerçekleşeceği kesin olan ölümden sonrasına dair bir perspektif oluşturulmuş, kişinin düşünce dünyasında ötelere dair bir ufuk belirmiştir. Sonsuzluğun kapısı aralanmış, ilahi muştuyla kişi buluşmuş demektir ve ona sarılmak istemektedir. Böyle bir bedenin kimyası değişir, zihin dünyası değişir. Böyle bir kalp ve onun ilişiğinde bulunan dima, beyin başkalaşır. Sonsuza açılan bu kapı her şeyi değiştirir. İki insan tipini karşılaştırdığınızda biri adeta ölü gibidir, diğerinde ise hayat emaresi belirir. Emelin hayırlısı, Yaradan'ın vaadiyle eşleşen ve sonsuz bir beklentiye dönüşen şeklidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emel kelimesini iki kez kullandı. Bir tanesi demin okuduğumuz dünya ile sınırlı olan emel. Oyalayıcıdır, talihsizdir, kişiyi yanıltır, vaktini çalar, tuzağa dönüşür, ölümün kıyısına kadar götürüp oracıkta öylece çaresiz bırakır. Derhum yakulu ve yetemettau ve yulhihimul amelu. Madem ki kişinin tercihi budur, Cenab-ı Hak bırak onları dedi. Yesinler, içsinler. Emel onları oyalayıp dursun. Nasıl olsa pek yakında görecekler, bilecekler. Ama emel ilahi vade doğru yöneltildiğinde Hak Teala buyurdu ki وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. O kalıcı ameller, sadece dünyada olup dünyada biten ve öylece dünyada kalanları kastetmiyor Cenab-ı Hak. Kulun Allah için yaptığı, ahiret beklentisiyle gerçekleştirdiği salih ameller var ya, onlar kalıcı bir nitelik kazanır. O yüzden ayette Cenab-ı Hak kalıcılığı önce zikretmiş. وَالصَّالِحَاتُ الْبَاقِيَاتُ dememiş de وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ demiş. Kalıcı olan bu salih ameller, o kafirlerin dünyada yapıp dünyada bıraktıkları geçici amellere benzemez bunlar. Bunlar buradan alır, özenle paketlenip yükseltilirler. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. Kişinin iki önemli çıktısı olan sözü yahut eylemi. Yeter ki Allah için olsun, güzel olsun, özenle paketlenir, hazırlanır ve Hakk'ın katına doğru yükseltilir. İleyhi yasadul kelimut tayyib. O güzel kelam, hoş söz Hakk'ın katına, Allah'a yükseltilir. Vel amelus salihu, aynı şekilde salih amel, yerfa'uhu, onu yükseltir. Demek ki sadece sözden ibaret değil, sözün karşılığı olan amel de ona eşlik eder, alır onu yükseltir. Bu farklı bir yaşam biçimidir.
varını, yoğunu, her şeyini yine dünyadaki hayatına yatıranlar gibi değildir. Sonraki hayatı için önden bir şeyler gönderir. Diğerleri öteye çıktıklarında ellerinde hiçbir şey olmayacağı için her şeyi dünyada bıraktıklarından ya leyteni kaddemtu li hayati, keşke ben bu sonsuz hayatım için bir şeyler gönderseydim derler. Elime geçen her şeyi dünyadaki hayatıma yatırdım. Dünyadaki hayatım da birdenbire bitiverince öylece kala kaldım. Çok bedbaht ve talihsiz bir son. Halbuki eline geçen imkanları, dünyadaki hayatının yanı sıra Allah'ın istediği ve beklediği ölçüde ahiretine de yatırıma dönüştürenler, وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, Hak Teala buyurdu ki herkes yarın için ne gönderdiğine baksın. Bugünün dünyası bugün de kalacak ve burada bitecek. Yarın ahireti sonsuza uzanacak bir gelecek. Oraya yatırım yap. Emelin hayırlısına yönel. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ, o kalıcı salih ameller var ya, خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, وَخَيْرٌ اَمَلًا, ve emel bakımından daha hayırlıdır. İşte bu emelin iyisi, hayırlısı. Hayırlı olan emel, sonsuza açılan emeldir. Çıkmaz sokağa hapsedilmiş emel, kişinin kendisine kurduğu bir tuzak ve derin bir gaflet, belki de trajikomik bir hamakat örneğidir. Zaten mahpus bulunan hayatın içerisinde kalacak şekilde bütün sermayesini oraya yığmak ve sonra da ansızın oradan çırılçıplak ayrılmak son derece trajik bir sondur. Bu durum neye benzer? Dünyada kazandıkça kazandıklarını yatırıma tahvil eden, sonra yeni yeni kazandıklarıyla yine yatırım yapan ve bunları hiç yemeye fırsat bulamadan hayatını hep kazandıklarını sadece yatırımlara dönüştürerek geçiren bir kimse düşünün. Şu kadar para kazandım, bunun bir kısmıyla araba alsam, bir kısmıyla daha güzel bir konuta geçsem. Tam böyle düşünmüşken, hayır hayır onu ileride yaparım, şimdi yatırıma dönüştüreyim, bunları da tamamen yine yatırıma harcayayım, bunlar üzerinden de gelecek olan kazancım iyice kabarsın. Sonraki aşamada daha büyük bir kazançla karşı karşıyadır. Birazcık yesem mi diye düşünür ama yatırım kapasitesini, üretim kapasitesini artırmanın zevki ve ivmeyi çoğaltmanın heyecanıyla kazandıklarına dokunamadan hepsini yeniden yatırıma harcar. Bir insanın bunu hep böyle yaptığını düşünün, öyle bir an gelecektir ki çok büyük bir kapasiteye ulaşmış ticaret hacmiyle veya üretim hacmiyle kazandıklarının refahını sürmeden, zevkini yaşamadan ansızın hayattan ayrılmak zorunda kalacaktır. Nice büyük sanayicinin hayatı aslında sadece bir yatırım serüveni gibi gözükür. Fakirlikten gelen alışkanlıklarından bile sıyrılamadan kısa zamanda büyük zengin olmuşken, o zenginliğin refahını doğru dürüst yaşayamadan hayattan ayrılmak zorunda kalırlar. Niceleri böyledir. Bu talihsiz ve vahim tablodaki durum neyse, kişinin yatırımını zaten kaybedeceği hayatına odaklaması, emelini, hayal dünyasını sadece burayla sınırlı tutup ölüm ve sonrasına iç dünyasında yer açmaması korkunç bir gaflettir, derin bir hamakattir. Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emel kelimesini iki kez kullanıp birinde bu oyalayıcı ve tüketici ve her şeyini elinden alıp kapıp kaçıcı olan emeli,
ve yulhihimul

dünyadaki bir dekor misali. O kadar değersiz. Buraya ait, buraya dair, buraya gelince burada tanıdığımız şeyler bunlar, sonradan olan ve buradan ayrıldığımızda hepsi burada kalan şeyler. Ayetin girişi böyle, devamı وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. Bunlar kalıcı olanlar değil, kalıcı olanlar ise kişinin beraberinde götürdüğü salih amellerdir. Hak katında hayırlı bir karşılığı, yani bitimsiz, ebedi bir mutluluğu vardır. وَخَيْرٌ اَمَلَى. İşte güzel emel, hayırlı emel böyle bir emeldir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen bu emel mevzunu yere çizdiği çizgiler ile geometrik bir tabloya dönüştürmüş. Adeta kara tahta üzerinde hayat dersi açıklayan bir muallim misali. Hâzel insanu, bu gördüğünüz insan. Ve hâze eceluhu, işte şu da onun eceli. Muhitan bihi, onu çepeçevre kuşatmış. وَهَذَا الَّذ۪ي هُوَ خَارِجٌ, bu insandan dışarı doğru çıkan çizgi emeluhu, onun emeli. وَهَذِهِ الْخُطَةُ الصِّغَارُ, şu küçük gördüğünüz çizgiler. وَهَذِهِ الْخُطَةُ الصِّغَارُ, şu küçük küçük çizgiler ise الْاَعْرَادُ, onu gelip bulan musibetlerdir. Hayat yolculuğunu yaşarken pek çok olayla yoklanır insan. Adeta bir oyunda ilerler gibi sağlı sollu oklar, engeller, engebeler, çukurlar, yukarıdan aşağı düşen kimi ateş parçaları vesaire. Hayat da öyledir. Çok çeşitli, rengarenk, farklı ortamları vardır, farklı olayları vardır. Allah Azze ve Celle bunların hepsini birer parametre gibi değiştirir. Kişinin hayatında onu yokladığı, tepkisini ortaya çıkardığı durumlara dönüştürür. Kaçamazsın. Gelip seni bulacak olanlar bulur. فَاِنْ اَخْطَأَهُ هَذَا, bu teyit geçse نَهَشَهُ هَذَا, şu gelir çatar. وَاِنْ اَخْطَأَهُ هَذَا, şu teyit geçip ondan uzaklaşsa نَهَشَهُ هَذَا, öteki gelir onu yakalar. Dolayısıyla dünya içerisinde de kalsa, dünya hayatıyla sınırlı da olsa, kişinin emeli ecel çizgisine gidinceye kadar başından çok şey geçer. Orası da öyle pürüzsüz ve rahat değildir. Hani ahiretten vazgeçtim, bari dünyayı huzur içerisinde yaşayayım dese bile insan, bu mümkün gözükmemektedir. Çünkü Hak Teala onu sürekli belli uyaranlar ile rahatsız eder. Ve gelen bu musibetlerin pek çoğu ceza olmaktan çok onu uyandırmak içindir. Hak Teala buyurdu ki وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى, biz onlara kesinlikle tattıracağız ufak ufak azaplardan, دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ, o büyük ahiret azabından önce. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, döneler diye. Böylelikle dönsünler, vazgeçsinler, gidişatlarını gözden geçirsinler, yol yakınken, derin bir dalalete ilerlememişken Rablerine geri dönsünler diye. Dolayısıyla dünyadaki yaratılışımız sıkıntılı bir sürecin içerisine hapsedilmiştir. Öyle sadece burayı yaşayayım desem bile kılçıksız, sıkıntısız, dikensiz yaşayamazsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Buradaki yaratılışımız sıkıntı temellidir. Çünkü imtihan amacına dönüktür. Sınav ortamını eğlence ortamına çevireyim, sınavı göz ardı edeyim demek hiç de zekice değildir. Çok geçmeden anlarsın ki burada istediğin gibi eğlenemiyorsun. Çünkü ortamın kodları buna yönelik değil. Ufak tefek tadımlık eğlenceler var, doğru.
Ama bunlar

0: bile sınav amaçlı olarak yaşatılıyor. Şükür mü edecek yoksa daha fazlasını arayıp gayrimeşru yönlere yönelerek baş mı kaldıracak? Karakteri bu ortamın. Eğlence arıyorsan, mutluluk arıyorsan, buna yönelik olarak yaratılmış olan o sonsuz esenlik yurduna yelken açmalısın. Hak Teala da zaten oraya davet ediyor. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Bitimsiz nimetlerin, aynı nimetin bile monotonluk olmasın diye iki kez yedirilmediği, iki kez içirilmediği, iki kez yaşatılmadığı, sürekli gelişen, artan, çoğalan, farklılaşan yapısıyla sonsuz bir biçimde ilerleyen, nihayeti ve sonu bulunmayan saadet yurdu. Adına cennet dediğimiz ve Hak Teala'dan umduğumuz geleceğimiz. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh, rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: "Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben, "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı, senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur."

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve "Ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim," dedi. Ukbe, "Senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin," dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin?" buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au azlima au uzlam, au ejhala au yujhala aley.
3: Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş: müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Diğer bir hadisinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır buyurmuşlardır. Diğer bir hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz bana 6 şey hususunda garanti verin, ben de size cennetin garantisini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde onu koruyun. İffet ve haysiyetinizi koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Ellerinizi kötülüklere uzatmayın buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti.
1: Peygamber Efendimiz, kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilecek. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatacak. O da bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul edecek. Sonra Cenab-ı Hak soracak: sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın? O kişi, ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım diye cevap verecek. Bunun üzerine o kişiye, yalan söylüyorsun. Sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın. Gerçekten de sana ne cömert adam denildi şeklinde hitap edilecek. Sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılacak buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi, sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah temiz, tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller! Temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti. Bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir.

Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyet'in helal haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak, Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe

0: Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.
1: Sakif kabilesinden Kerdem bin Süfyan'ın kızı Meymune anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda haccında babamla birlikte dışarı çıkmıştım. Ben Allah Resulü'nü orada gördüm. Etraftaki insanlar, "Açılın, Allah Resulü geliyor," diye bağırışıyorlardı. Dikkatle Hazreti Peygamber'i gözlemeye başladım. Babam kalabalığı yararak Allah Resulü'ne yaklaştı. Efendimiz devesinin üzerindeydi. Babam ona iyice yaklaştı ve onun ayağını tuttu. Buna ses çıkarmayan Hazreti Peygamber devesini durdurarak babamı dinledi. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, ben vaktiyle bir erkek çocuğum olursa Büyane Dağı'nın dik yamaçlarında 50 koyun keseceğim diye adakta bulunmuştum. Ne buyurursunuz?" diyerek ne yapması gerektiğini sordu. Büyane, Kureyş'e ait bir putun bulunduğu bir yerdi. Kureyşliler orada saçlarını tıraş ederek kurbanlar kesmekte, yılda bir kez toplanıp törenler yapmaktaydı. "Orada herhangi bir put var mı?" diye sordu Peygamberimiz. Kerdem, Büyane'nin şirk emarelerinden temizlendiğini dikkate alarak "Hayır," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde Allah'a olan adağını yerine getir," buyurdu. Meymune olayın gerisini şöyle anlatmaktadır. "Daha sonra babam adamış olduğu koyunları toplayıp kesmeye başladı. Ancak bir koyun elinden kurtulup kaçtı. Babam onu ararken bir taraftan da 'Allah'ım, adamı yerine getirmeyi nasip et,' diye yalvarıyordu. Sonunda kaçan koyunu yakalayıp onu da kurban etti."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar, buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da

zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla 4 şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.''

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun," buyurdu. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu.
1: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum," deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır," de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Acaben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şeker. فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له."
3: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi: "Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır." Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, "Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir," buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir: "Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir: Ey Rabbimiz, bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin."
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.''

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

Kötülük, şerrin diğer adı. Nevvas bin Sem'an anlatıyor. Resulullah'a iyiliğin ve kötülüğün ne anlama geldiğini sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İyilik güzel ahlaktır. Kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu belirleyen Yüce Allah'tır. O, insanlara gönderdiği elçiler ve kitaplar vasıtasıyla kullarını bu konuda yönlendirmiştir. Bu sayede kulları Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. Ancak insan bazen iyi ile kötüyü karıştırabildiği gibi, bazen de hayrı ister gibi şerri de isteyebilir. Dünyada meydana gelen bütün iyilikler ve kötülükler her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın bilgisi dahilindedir. Onun izni olmadan hiçbir şeyin var olması düşünülemez. Nisa suresindeki onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed de ki hepsi Allah'tandır ayeti bunu izah etmektedir. Peygamber Efendimiz de bu doğrultuda dualarında Allah'ım bütün hayırlar senin elindedir. Şerle sana ulaşmak mümkün değildir buyurmuştur. Allah insanları sınadığı için yaptıkları kötülükleri engellemez. Ancak o bazen kötüye ve kötülüklere imkan ve mühlet verir. Bunun yanında iyilik ve kötülüklerin Allah'ın bilgisi ve izni dahilinde olması kötülüğü istediği anlamına da gelmez. Çünkü Allah insana kötülük yapma yeteneğini verdiği gibi ondan sakınma yeteneğini de vermiştir. İlahi vahyin asıl amacı insanları kötülükten, kötülük yapmaktan sakındırmaktır. Bütün uyarılarla birlikte kötülük işleyenlerin yaptıklarından bizzat kendilerinin sorumlu oldukları ve onların cehennemde ebedi kalacakları bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kötülük hakkında verilen bilgiler, Müslümanların zihninde iyi ve kötüye dair sağlam bir bilinç oluşturur. Böylece kişi yaptığı iyilikler gibi işlediği kötülüklerin de amel defterine yazıldığını, kötülüklerin zamanla gönlü bütünüyle kaplayacak bir pas yığınına dönüşebildiğini öğrenir. Birilerine bir yüzle, birilerine başka bir yüzle giden iki yüzlü kişi, insanların en kötülerindendir buyuran Peygamberimiz, iyi ve kötü davranışları ümmetine bildirmiştir. Bu bağlamda Vâbisa bin Mâbet el-Essemî'nin kendisine kötülüğün ne olduğunu sorduğunda ona, kötülük, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir diye cevap vermiştir. Başka bir sahabi aynı şekilde bilgilenmek istediğinde ona, iyilik güzel ahlaktır, kötülükse vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurmuştur. Allah Resulü bu şekilde ashabından vicdan muhasebesi yapmalarını istemiş ve onlara Allah'ın verdiği akıl ve vicdanla kötülüğü tespit etme yolunu öğretmiştir. Yüce Allah, şeytanın ilahi huzurdan kovuluşunu kitabında anlatırken, onun adeta kötülüğe adanmışlığını ilan eden söylemlerini ve insanları yoldan çıkarmak için neler ettiğini kullarına bildirir. Şeytanın görev edindiği kötülüklerin en büyüğü ise Allah'ı unutturmaktır. Çünkü Allah'ın varlığını ve gücünü düşünmek kulu kötülüğün elinden kurtaracaktır. Rabbimiz hem dünyayı hem de ahireti kaybeden kullarını ibret olarak sunarken, şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur buyurmaktadır. Şeytanın oyununu bozan noktanın Allah'ı hatırlamak olduğunuysa şöyle açıklamaktadır. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler, derhal Allah'ı hatırlarlar da, sonra hemen gözlerini açarlar. Kötülükten dönmek tevbedir. Tevbe, kötülükleri ortadan kaldıran ve ilahi affa mazhar olmayı sağlayan bir irade beyanıdır.
Günahların affedilmesini sağlayan çarelerden biri de iyilikler kötülükleri giderir esasına göre hareket etmektir. Bu konuda Peygamberimiz yakın dostu Ebu Zerre şu tavsiyede bulunur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Abdullah bin Amr bin As'tan

0: radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi, arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi. Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman, şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan

benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.

Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: Ümmü Seleme validemizin Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözler Rabbine sığınan kulun mükafatını izah etmektedir. Birinizin başına bir musibet, acı bir şey geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye dua ederse, Allah mutlaka onun bu talebini yerine getirir. Ümmü Seleme sözlerine şöyle devam etmiştir. Ebu Seleme vefat edince ben de böyle dua ettim. Sonra da kendi kendime Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki dedim. Halbuki Allah ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmemi nasip etti.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma Suresi. Okuyan Mustafa Altın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
1: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere arabuluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber, tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir. 40 hadiste sosyal hayat.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse, sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.

radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz evlerin önünde oturur,

0: orada konuşurduk.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve... Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler,

deseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir?" buyurdu. Onlar, "Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz," diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte övüldüğünüz şey bu. O halde buna devam edin," buyurdu.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını ver.

0: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. Hazreti Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu: "Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru."
1: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
4: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Bizi mümin olarak yaratan, bize sayısız nimetler lütfeden, bizi yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin ile buluşturan, alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. İmanda, ibadette, ahlakta, muamelatta örneğimiz, rehberimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, ekranlarından bizleri izleyen kıymetli dostlar, Cuma gününün feyzi, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Evlerimiz huzur ile dolsun. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin, amellerimizi makbul eylesin. Rabbim günlerimizi güzel kılsın. Allah'ın verdiği ömrü Allah'ın rızasına uygun bir şekilde doldurabilmeyi, rızasına erebilmeyi, cennetine girebilmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin. İnşallah bugün yüce dinimizin güzel değerlerinden vefa ve sadakat konusunu beraberce işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Rabbul Alemin'in birçok ayeti kerimede bize hatırlattığı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşayarak örnek olduğu ahde ve vefa, sadakat hakikaten her bir kul için, her bir mümin için önemli bir davranış. Rabbimiz Azze ve Celle وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا آهَدُوا Ahitleştiklerinde ahitlerine, sözlerine riayet ederler buyuruyor Cenab-ı Hak Bakara suresinde. Şüphesiz insan güzel yaratılmıştır. Bismillah, lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki insanı en güzel şekilde yarattık. Yani insanda takvaya yönelik, iyiliğe yönelik yetenek, kabiliyet olduğu gibi fucur dediğimiz günaha, nefse yenik düşmeye, şeytanı ve şeytanın aldatmasına yönelik kötülüklere düşmeye de bir meyil var değil mi? İnsan bakarsınız bazen melek gibi olur. İnsan bakarsınız şeytandan daha kötü hale gelir. Ne zaman ki imanın gereği ibadetler ihlasla yerine getirilirse, nefis terbiye ve teskiye edilirse, Kur'an hayatımızın rehberi olur. O Kur'an'ı yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kılavuzumuz olduğunda hakikaten mümin huzurludur. Mümin ilkelidir. Yani insan zaaflarına, isteklerine yenik düşmez. Özellikle ahlaki bir erdem olan vefa konusunda hassasiyet gösterir. Ama insan dününü unutursa, yarınki hesabı aklına getirmezse, nefsinin kul ve kölesi olursa, şeytan onu aldatırsa, şeytanın aldatmasıyla birlikte insan inanın çok acımasız hale gelir. Bu açıdan mümin ahlaki güzelliklere yönelmeli. Nefsine kul ve köle olmamalı. Acele davranıp kalp kırmamalı. Özellikle üzerinde hakkı olan insanların ahdini yerine getirmede vefa duygusunda hassasiyet göstermeli. Şöyle baktığımızda ahde vefa konusunu işlerken vefa nedir dediğimizde kişinin ahdine, sözüne sadık davranması, aynı zamanda borcunu ödemesi, dostlarını unutmaması, düştüğü zaman elinden tutan kimseleri asla hatırından çıkarmaması. Yani böyle kimselere biz ne diyoruz? Vefakar insan diyoruz. Demek ki mümin öncelikle sözünü yerine getirecek. Söz verdiğini asla unutmayacak, sözün senet olduğunu bilecek. Kendisine iyilik yapanları hayatı boyunca unutmayacak. Ben biraz sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın hayatından vefa örnekleri sıralayacağım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vefakar davrandı? O kadar güzel örnekler var ki, tabii hayatın her konusunda bizim örneğimiz, önderimiz ve rehberimiz olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın davranışlarını hayata yansıtmamız iyi bir mümin olmamızın göstergesidir. Aynı zamanda dünyayı ve ahireti güzelleştirmek demektir değerli kardeşlerim. Yine Cenab-ı Hak En'am suresi 152. ayeti kerimede Bismillah ve bi ahdillahi evfu, Allah'a verdiğiniz sözü tutunuz. Yine Allahu Zülcelal İsra suresinde 34. ayeti kerimede ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûle, ahde vefa gösterin. Doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır. Bütün bu ayetler ahde vefa göstermeyi, vefakar olmayı, sözümüzü yerine getirmeyi, sadakatle hayatı devam ettirmeyi gerekli kılıyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu noktada örneğimizdir diye ifade ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örnekleri sıralayacak olursak, mesela Habeşistan'a Müslümanlar daha rahat edebilmek için hicret ettiler hatırlarsanız. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh başlarında idi. Onlar Habeşistan'da hakikaten Mekke'ye göre daha rahat İslam'ı yaşadılar. Ve Habeşistan kralı Necaşi gerçekten adil bir hükümdar olarak Müslümanlara sıkıntı da vermedi.

Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam özellikle Habeşistan'dan gelen bu elçilere ayrı bir ilgi gösterdi. Onlara her türlü ikramı, izzeti, misafirperverliği gösterdiği gibi yakın ilgisiyle de onların gönüllerini kazandı. Biri dayanamadı, ya Resulallah niye bu kadar ilgi gösteriyorsunuz? Efendimiz ahde vefa gerektiğini, zira Müslümanlar sıkıntıda iken, Mekke'de adeta Müslümanlara hayat hakkı verilmemişken, Mekkeli müşrikler Müslümanları her türlü sıkıntıya düşürürken, onları öldürmek bile isterken, Necaşi ve onun yanındakiler Müslümanlara iyi davrandılar. Ben bunu asla unutamam buyurdu. Demek ki ahde vefa, yapılan iyilikleri takdir etmek, imkanın olduğu sürece en iyisini senin de yapmandır. Bu yönüyle Efendimizin hayatında vefa örneklerini hep görürüz. Yine Efendimizin hayatından, yakın aile çevresinden bir örnek vermek istiyorum. Malum Peygamberimiz Hazreti Muhammed babasını hiç tanıyamadı. Yetim olarak dünyaya geldi. 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında, o vefat edince 8 yaşına kadar dedesinin yanında, evlenene kadar da 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Ebu Talib'in durumu çok iyiydi. Bu süreçte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hem kendisi hem de eşi Fatıma çok iyi davrandı. Ama hayat inişli ve çıkışlı derler ya, hayat zordur. Zaman zaman bakarsınız yükselirsiniz, zaman zaman düşersiniz. Ebu Talip de o eski imkanlarını, servetini maalesef kaybetti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed amcası Hazreti Abbas'ın yanına gitti. Dedi ki, ya amca, senin durumun çok iyi. Elhamdülillah ben de iyiyim. Yani Efendimiz o zaman ticaretle meşgul. Sen amcamın oğlu, yani Ebu Talib'in oğlu Cafer'i al, ben de Ali'yi alayım. İkimiz de onlara destek çıkmış olalım. Yani onları evimizde barındıralım ve onlara yardım ederek Ebu Talib'in, amcamızın, benim amcamın işini de kolaylaştıralım. Kıymetli kardeşlerim, bu yönüyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendisini evinde 17 yıl misafir eden, her türlü ikram ve izzeti kendisine gösteren ve babası olmadığı halde babasını aratmayan Ebu Talib'e karşı bir vefa duygusuyla oğlu Hazreti Ali'yi yanına aldı. Cafer'i de amcası Hazreti Abbas'a vererek onun da rahat etmesine vesile oldu. Burada neyi görüyoruz? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vefa duygusunu, aynı zamanda akrabalık bağının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani sizin imkanınız varsa, siz geçmişte sıkıntı çekmişseniz, işte onlar geride kaldı bana ne diyemezsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, nasıl ki Resulullah amcası Ebu Talib'in yaptığı iyilikleri unutmayarak ona karşı bir vefa duygusunda bulunmuşsa, Hazreti Ali Efendimiz'i yanına almış, ki Hazreti Ali o zaman 5 yaşlarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında biliyorsunuz büyüdü. 10 yaşına geldiğinde de Müslüman oldu. Çünkü Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın halindeki değişmeyi gören Hazreti Ali çok zeki bir çocuk, sorguladı. Ne var, neler oluyor? Efendimiz anlatınca hiç tereddüt etmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek İslam ile şereflendi. Onun için hani biz İslam tarihini anlatırken deriz ki, kadınlardan, hatta ilk Müslüman Hatice annemizdir. Hem kadınlardan hem de iman eden ilk Müslüman. Erkeklerden Hazreti Ebu Bekir büyüklerden.

Çocuklardan da Hazreti Ali, hizmetçilerden de Hazreti Zeyd deriz, değil mi? Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in evinde idi Hazreti Ali Efendimiz. Burada da yine bir vefa duygusunu en güzel şekilde görüyoruz değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından yine örneklere devam edeceğim. Ancak bu konuyla ilgili çok güzel bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ubade bin Samit radıyallahu anh naklediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de sizin cennete gireceğinize dair güvence vereyim. Yani 6 konuda siz bana söz verin, ben de sizin cennete gireceğinize söz vereyim buyurdu. Yani düşünün, bu söz şunun bunun sözü değil. Bu söz Allah'ın Habibinin, Resulünün, son Nebi Hazreti Muhammed'in sözü. Yani siz bu konuda söz verin, ben de size söz vereyim. Peki nedir o? Bir, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Bugün toplumda hakikaten sözüne güvenilen insan azaldı. Yalan her yeri kapladı. Demek ki Müslüman asla yalan söylemeyecek. Yalan söze itibar etmeyecek. Konuştuğunda diline yalan bulaşmayacak. Birinci madde, konuştuğunuzda doğru söyleyin. İki, söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Bu da kayboldu. Özellikle toplumda en fazla şikayet edilen, hiçbir zanaatkar kardeşimiz, esnafımız alınmasın. Tamam diyor, haftaya bu işi hallederim. Aradan haftalar geçiyor. Ya niye gelmedin? Ya işim çoktu. Kardeşim, ya söz vermeyeceksin ya da sözüne sadık olacaksın. Söz verdiğinde sözünü yerine getirmiyor isen o hareketin bir münafıklık olduğunu, münafıklarda bulunan özelliklerden birisinin de sözünü inkar veya sözünü yerine getirmeme yanlışlığı olduğunu bileceksin. Bu yönüyle Müslüman söz verdiği zaman sözüne sadık olacak, sözünü yerine getirecek. İşte kamil ahlaka sahip olan bir mümin buna dikkat eder. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç, size bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet edin. Yani emanete ihanet etmeyin. Tabi emanet uzunca bir konu. O kadar çok emanet çeşidi var ki, ama genel anlamda Müslüman emanete ihanet etmez, emanete riayet eder, emaneti korur ve bu noktada bir mümin olarak ahlaki güzellikleri ortaya koyar. 4. İffetinizi koruyun. Yani zinaya düşmeyin. Namusunuzu lekelemeyin. Bugün müminlerin en fazla zaafa düştüğü, nefsine yenik düştüğü noktalardan birisi de bu maalesef kardeşlerim. Çünkü günümüzün gözümüzü gönlümüzü kirleten, bizi sıkıntıya sokan o kadar çok yanlış var ki, bütün bunlardan şunu anlıyoruz ki mümin eline, beline, diline, gözüne, kısacası bütün azalarına hakim olacak. Mümin günaha girmeme gayretine bürünecek. Mümin asla ve asla kendisine helal olmayan bir davranışın içerisine girmeyecek. Mesela Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir defa hac yaptı. Veda haccında Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl terekesinde Efendimizin devesinde beraber. O arada diyor Yemen'den genç bir bayan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e soru sormak üzere geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama soru sorarken o genç delikanlı biri kadına baktı. O kız soru sorana, Efendimiz hemen yüzünü çevirdi. Tabii genç demek ki o gençliğin verdiği yanlışlıkla tekrar bakmak isteyince Efendimiz tekrar yüzünü öbür tarafa çevirdi. Hazreti Abbas'ın dikkatini çekti.
neden böyle yaptın? Çünkü o bir gençtir. Gözüne hakim olmazsa gözün bakışları kalbe ok atar. Yani insan önce gözle başlar bu işe. Göz korunmalı ki kalp de korunsun, beden de korunsun. Yani Müslüman bakışına dikkat edecek, Müslüman dokunmasına, el uzatmasına dikkat edecek, Müslüman attığı adıma dikkat edecek, ahiretinde kendisine sıkıntı çıkaracak yanlışlıklara asla girmeyecek değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Gözlerinizi bakılması yasak olanlardan sakının. Yani harama bakmayın. Haramla meşgul olmayın. Demek ki mümin gözünü de koruyacak. Bugün belki bizleri en fazla günaha sevk eden işte ekranlardaki kirliliktir. Maalesef evlerde televizyonlar, evlerde internetler, cebimizdeki telefonlar gerçekten nefis terbiye edilmediğinde nefis sürekli insanı kötülüğe meylettirir, sevk eder. Şeytan insanı nefsiyle kandırır. Ne olacak bir iki baksan diye insanı aldatır. Onun için Efendimiz buyurdu ki gözlerinize dikkat edin. Altıncısı, ellerinizi haramlardan çekin. Ne kadar güzel. Ellerinizi haramlardan çekin. Yani Müslümanın eli haram olan hiçbir şeye uzanamaz. Müslümanın eli içkiye uzanamaz. Müslümanın eli faize uzanamaz. Müslümanın eli hırsızlığa uzanamaz. Değil mi? Dün ekranlarda gördüğünüz adam düştü, bayıldı. Ona yardım amacıyla adam yaklaştı, cüzdanını çıkarttı, cüzdanından para aldı. Ne hale geldik ya? Bu toplum niye bu kadar bozuldu? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir kişilik kardeşlerim? Allah aşkına, yani ben bir insan olarak utandım. Ya yere düşmüş bir insanın yardım edilmesi gereken hemen telefona sarılıp ambulans çağrılması, hastaneye ulaştırılması gereken bir insanın cebinden bir insan para yürütüyorsa bu insan değildir. Zaten çok özür dilerim, diğer mahluklardan da aşağıdır. Allah Celle Celaluhu bizleri imandan ayırmasın. Bakın, iman olmayınca, ahiret bilinci olmayınca, inanç olmayınca insan babasını öldürüyor. İnsan en yakında kötülük yapıyor ve sokakta düşmüş olan insana yardım etmesi gerekirken cebinden cüzdanı çıkartıp cüzdanı boşaltıyor. Oysa Allah Resulü ne buyuruyor? Cennet mi istiyorsunuz? Cennete girmek mi istiyorsunuz? Evet, istiyoruz ya Resulallah. O zaman elinize sahip olun. Yani ellerinizi haramlardan uzak tutun. Onun için bir Müslüman kendisine helal olmayan karşı cinse el uzatamaz. Şehvetle tutamaz. Efendim faize el uzatamaz. İçkiye el uzatamaz. Kumar oyunlarına el uzatamaz. Eline telefonunu alıp parmaklarıyla işte sanal kumar oynayamaz. Bugün milyarlarca dolarlık sanal kumar oynanıyor. Evlatlar maalesef kötülüğün içerisine düşüyor. Devlet her türlü tedbiri almaya çalışıyor ama insanın kalbine hakim olamayınca, iman kalplere hükmedemeyince insan azgın, insan zalim oluyor ve insan hem kendine zulmediyor, hem ana babasına zulmediyor, hem toplumu bozuyor ve neticesinde kötülüğe düşüyor. Onun için kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam, cennete girmek istiyorsanız bu altı konuda bana söz verin ki ben de sizin cennete girmenize söz vereyim. Tabii kıymetli kardeşlerim, ahde vefa konusunda özellikle şu noktaları hatırlamakta fayda görüyorum. Birincisi, Allah'a karşı olan ahdimizi unutmayacağız. Açıklayacağım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a karşı olan ahdimizi, vefamızı unutmayacağız. Anne babamıza karşı olan ahdimizi, vefamızı unutmayacağız. Ne kadar önemli değil mi? Devam ediyoruz. Eşimiz, çocuklarımız, yakınlarımız, hatta bütün insanlık alemine karşı vefa duygusuyla
hareket edeceğiz. Onunla bile yetinmeyeceğiz. Bütün çevrenin de sorumluluk duygusuyla korunması konusunda gerekli özeni göstereceğiz. Bu yönüyle değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın sık sık hatırlatmasında neyi görüyoruz? Kulluğumuzu unutmamayı. Yani Eles bezminde verilen sözü hatırlayalım. Cenab-ı Rabbul Alemin ruhlarımızı yarattığında bütün ruhlara sordu. Elestü bi rabbikum? Kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabı karşısında bütün işte iman eden ruhlar sen bizim Rabbimizsin ya Rab diyerek imanlarını ruhlar aleminde ikrar etti mi? Dünya hayatına geldikten sonra da elhamdülillah Müslüman bir annenin, Müslüman bir babanın evladı olarak ezanların okunduğu, bayrağın dalgalandığı, hürriyetin hakim olduğu şu güzel ülkede yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek az, bu imkanlar içerisinde kendimize dönüp soralım. Allah'a karşı vefamız yerinde mi? Rabbime ne kadar yakınım? Rabbimin emirlerini ne kadar yerine getiriyorum? Rabbim bana bu kadar nimeti vermişken ben vefa duygusuyla Allahu Zülcelal'in emir ve yasaklarını ne kadar hakkıyla ifa ediyorum diye herkes kendisine sormalı. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani bir göz nimeti, bir böbrek, bir kalp. Yani hastane yakınımızda, hastaneye gidelim. Hastanedeki hasta kardeşlerimize bir soralım. Yani organlarından dolayı sıkıntı çekenlere bir soralım. Bize verilen nimetlerin ne kadar büyük olduğunu idrak edelim. Yani vücudumuz büyük bir nimet. Toprakta biten her türlü ürün, meyve, sebze bir nimet. Tertemiz sular bir nimet. Gökten inen yağmur bir nimet. Yani Allahu Zülcelal'in o kadar çok nimeti var ki hangisini sayalım? Bu kadar nimeti veren Allah'a karşı biz vefa duygusuyla ya Rab beni mümin olarak yarattın. Bana izzet ve şeref verdin. Ben de sana iman ettim. İmanımın gereği namazımı kılıyorum. Orucumu tutuyorum. İşte zenginse zekatımı veriyorum. Anne babama iyilik ve ihsanda bulunuyorum. Bana verdiğin evlatlara İslam ahlak ve terbiyesini en güzel şekilde gönüllerine yerleştirmeye çalışıyorum. Haramlardan şiddetle kaçınıyorum. Helal ile yetinip sana şükrediyorum. Seni zikrediyorum. Diyebiliyorsak ne mutlu, Allah'a karşı ahdimizi, vefamızı yerine getirdik demektir, değil mi? Ama Allah'ın verdiği nimetleri yer tüketir. Onun arzında gezer, onun yeryüzünde her türlü nimetten istifade eder. Günde 5 defa Hayya alassalem. Allah davet ediyor değil mi? Haydin namaza diyor. Eğer biz bu hitabı duymuyorsak, camiye gitmiyorsak, namazı kılmıyorsak, secdeye varıp Allah'a yaklaşmıyorsak, elimizi açıp Allah'ım sana şükürler olsun diyemiyorsak, Allah'ın indirdiği Kur'an'ı okuyup hayatımızı güzelleştiremiyorsak, Allah'a karşı ahdimizi, Allah'a karşı vefamızı, sadakatimizi yerine getirmiş olabilir miyiz? Onun için değerli kardeşlerim, vefakarlık önce Allah'a karşı olmalı. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri ve yasakları hayatımıza hakim olmalı. Kur'an bizim kılavuzumuz, Kur'an bizim rehberimiz olmalı. İkincisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı vefamız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de İçinizden öyle bir peygamber geldi ki o size karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Rauf ve Rahim sıfatlarını Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e lütfediyor değil mi? Efendimiz'e. Düşünebiliyor musunuz? Rauf ve Rahim. Bize çok şefkatli ve merhametli olan, ümmeti için gözyaşı döken, ümmetinin affını dileyen, şefaati uzmayı, büyük şefaati ahirete bırakan, bizi bizden daha çok seven,
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı vefamız hangi ölçüde? Mesela Efendimizin bize öğrettiği imani hakikatleri, ibadet hayatını, ahlaki güzellikleri ne kadar hayatımıza aktarabiliyoruz? Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? Sahabe efendilerimiz gibi anam babam canım feda olsun ya Resulallah diyebiliyor muyuz? Yolda onunla birlikte yürüyebiliyor muyuz? Sofraya onunla birlikte oturabiliyor muyuz? Onun yetimlerin başını okşadığı gibi yetimi yoksulu gözetebiliyor muyuz? İhtiyaç sahibinin ihtiyacını giderme derdiyle dertlenebiliyor muyuz? İşte Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir ilkesiyle Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın, dünyanın mazlumlarının acısını gönlümüzde hissedebiliyor muyuz? İnnemel mü'minûne ihve ayetini hatırlatıp müminler kardeştir, müminler müminlerin sevincine ortak olmalı, derdine dert ortağı olmalı ilkesini hayatımıza geçirebiliyor muyuz? Vefa budur. Onun için kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile ilgili vefa konusunda da hassas olalım. Buraya bir Mevlana'dan başlık açmak istiyorum. Gönül ehli, hikmet ehli, Mevlana Hazretleri diyor ki, aynen okuyorum. Vefa nedir bilir misin? Vefayı bütün yönleriyle özetleyen şu cevabı verir. Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Dostlarını daima vefa ile hatırla ey can. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın Hakk'a vefası olmaz. Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri. Yani kullara vefası olmayanın Hakk'a, Allah'a vefası olmaz. Hani Efendimizin güzel bir hadis aklıma geldi. Kullara teşekkür edemeyen Allah'a şükredemez. Önce kullara teşekkür etmesini öğreteceğiz. Teşekkür etmenin güzelliğini çocuklarımıza kavratacağız. O çocuk Allah'a, bu kadar nimetleri veren Allah'a şükretmesini de öğrenecek. İşte Mevlana'nın bu güzel öğüdünden sonra kardeşlerim, biz Cenab-ı Rabbul Alemin'in bize emrettiği vefa duygusu içerisinde yaşayabilirsek, Rabbimizin rızasına erebilirsek, inanın kazanan biz oluruz. Tabii anne babalarımıza karşı vefamız değil mi? Dünyaya gelişimize vesile olan, hele hele anneler, düşünün 9 ay 10 gün karınlarında taşıdılar. 2 yıla yakın, çok özür diliyorum, süt verip evladının altını temizleyip hiçbir gün kötü söz söylemeyip hep bağrına bastılar. O açıdan anneye babaya karşı vefa duygusuyla hareket edip dünya hayatında iken onların duasını almak, onların gönüllerini hoş tutmak, eğer ahiret alemine göçmüşler ise bir mümin olarak 5 vakit namazda رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Allah'ım beni, anne ve babamı bağışla, bütün müminleri affeyle diye dua edip anne babanın rahmete, Allah'ın cennetine ulaşması için niyazda bulunmak. İşte anne babaya karşı vefa duygusu bu. Eşlerimiz, bakın insan çok nankör. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Andolsun ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Allah'ın bu kadar nimetine karşı, bu kadar ihsanına ve iyiliğine karşı, Allah'a nankörlük yapan insanın insana karşı nankörlük yapması çok garip değil. Ama bütün bunlara rağmen
Bir mümin nankör olan olmamalı. Bir

0: Mümin nimetlerin karşılığında şükretmesini bilmeli. Hele hele vefa duygusuyla, işte anlattık, Allah'a karşı, Resulüne karşı, anne babaya karşı, eşler de birbirine karşı vefa duygusuyla hareket etmeli. Diyelim ki beyefendinin imkanları vardı, hanımefendinin bir dediğini iki etmiyordu, işleri bozuldu, efendim istenilen noktada değil. Eğer kadın derse ki senden de ne gördük ki, paran yok, pulun yok, herkes gezilere gidiyor, biz gitmiyoruz. Herkes sık sık elbise değiştiriyor, biz değiştirmiyoruz. Yıllardır aynı arabaya biniyoruz, bizimki de hayat mı derse bu nankörlüktür. Ama hamdolsun sağlığımız yerinde ya, Allah bize evlatlar verdi ya, huzur içerisinde karnımız doyuyor, Rabbimize kulluk ediyoruz ya, işte bu vefanın zirvesidir. Veya yıllarca eşiyle birlikte hayat mücadelesi vermiş hanımefendi, kardeşimiz dişinden tırnağından adeta artırmış, kocasının en büyük destekçisi olmuş, maddi imkanlara kavuşunca hanımını beğenmeyen, dünkü acı günleri unutup bugün farklı kurvarlara yönelen nankör bir erkeğe ne denir? Vefasız denir. Onun için kardeşlerim, vefa aile hayatında da çok önemli. Yani eşler birbirine karşı Allah'ın emaneti olduğu şuuruyla, hem geçmişini unutmayarak hem geleceklerini en güzel şekilde inşa ederek, vefa duygusuyla birbirine dua ederek, Allah seni bana emanet etti şuuruyla mutlu bir aile yuvası kurarak, o mutluluklarını, o güzelliklerini evlatlarına yansıtarak, aile mutlu olursa toplum mutlu olur, aile huzurlu olursa toplum huzurlu olur, ailede vefa olursa toplumda vefa hakim olur. İşte bu şuurla hareket edenler kazanır değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, biliyorsunuz Hatice annemizle ilgili vefası o kadar önemli ki, hiçbir zaman Hatice annemizi unutmadı. Hatice annemizin dostlarını, arkadaşlarını unutmadı. Hatta bir koyun kesildiği zaman Ayşe annemizi özellikle tembih edermiş. Ayşe, bakın ne kadar Efendimiz kibar, nezaket ehli. Hatice'nin dostlarına, yakınlarına et gönderdin mi? Bizzat sorar. Hatta yaşlı bir hanımefendi geliyor bir gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilgi gösteriyor ki, o kadar o hanımefendiyle uzun uzun hal hatırını sorup ilgileniyor ki, Ayşe annemizin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah, bu yaşlı kadına bu kadar ilgiyi niye gösterdin ki? Bu kimdir? Ayşe, biliyor musun? Bu Hatice'nin dostudur. Yani Hazreti Hatice annemizle demek ki arkadaştılar. Onun dostudur. O günleri hatırladık. Ayşe annemiz, Hatice'den başka kimse yok mu? Öyle deme ey Ayşe. Bana en büyük desteği veren, benim yanımda duran, Mekkeli müşriklerin her türlü sıkıntısına rağmen beni asla yalnız bırakmayan, her şeyiyle beni destekleyen, bana 6 tane evlat veren Hatice'yi unutur muyum? İşte Allah Resulü bu yönüyle de vefakarlığını ortaya koyuyor. Yine Ebu Talip'le ilgili bir kıssayı anlatmıştım ya, Ebu Talip'in hanımı Fatıma annemizle ilgili de bir şey hatırlatmakta fayda görüyorum. Ona o kadar ilgi göstermiş ki Efendimiz, düşünebiliyor musunuz? Hazreti Fatıma, yani Ebu Talib'in amcasının hanımı vefat ettiğinde Allah Resulü önce mezarına giriyor, biraz uzanıyor. Hikmeti nedir? Hikmetini düşünün. Niye oraya uzandı? Acaba oradaki görevli meleklere, bana hizmet eden, bana hürmet eden, benim karnımı doyuran anam yerindeki Fatıma geliyor, sakın ona sıkıntı vermeyin mi dedi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama kabre uzandı ve kalktı, hırkasını da ona kefen yaptı. Özel dua etti. Dediler ki ya Resulallah, gözleriniz yaşardı, ağladınız. Niye bu kadar önem verdiniz? Dedi ki biliyorsunuz ben anamın yanında çok kalmadım. Beni evlatlarının önünde tuttu. Bir yetimdim ben. Bir öksüzdüm ben. Çocuklarını doyurmadan önce benim karnımı doyururdu. Çocuklarını giydirmeden önce benim üstümü giydirirdi. 17 yıl ekmeğini yedim. Böyle bir kimseye nasıl davranılır? Ve biliyorsunuz o kadar çok sevmiş ki Hazreti Ali Efendimizin hanımının ismi, Resulullah'ın en küçük kızı Hazreti Fatıma, işte bu Fatıma annemizin ismidir. Onu o kadar çok sevdiği için kızına o ismi vermiş. Biliyorsunuz kızları içerisinde de evlatları içerisinde de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Fatıma'yı o kadar sevmiş ki o işte vefa duygusunun da bir yansımasıdır. Medine-i Münevvere'den ayrılırken en son kucakladığı, alnını öptüğü Fatıma annemiz olmuştur. Medine-i Münevvere'ye girdiğinde kucaklayıp alnından öptüğü yine Fatıma annemiz olmuştur. Ey kardeşlerim, bizim rehberimiz, bizim peygamberimiz, örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefasını gördük mü? O zaman bize iyiliği dokunan, bizim elimizden tutan, bize ilim öğreten, bize yol gösteren kim olursa olsun üzerimizde hakkı ve hukuku bulunan insanlara karşı vefa duygusu içerisinde olmamız gerekiyor. Bakın, Peygamberimiz Hazreti Muhammed kim kendisine bir iyiliği dokunmuşsa asla unutmamış. Mesela Ebu Süfyan Mekke'nin fethinde, biz sadece şöyle düşünürüz. İşte o Mekke'nin lideriydi, Ebu Süfyan'ın evine sığınan kendini korumuştur. Değil mi? Efendimiz Mekke'nin fethinde böyle bir ilanda bulundu. Şimdi düşünün, biz böyle basit görüyoruz. Aslı öyle değil. Ebu Talip, Resulullah'ın amcası vefat edince Peygamberimiz korumasız kaldı. Müşrikler fırsat bu fırsat dediler. Allah Resulü'nü sıkıştırdılar, öldürmek istiyorlar. Efendimiz sığınacak kapı arıyor. Koştu Ebu Süfyan'ın evine. Ebu Süfyan orada zalimlik yapmadı. Ebu Süfyan orada ahlaki bir erdem gösterdi. Benim evime sığınana, benim evime girene dokunamazsınız dedi. Dediler ki bu atalarımızın dinini değiştiriyor. Bu bizim değerlerimizle oynuyor. Sen de onun düşmanısın der, öldürelim. Hayır dedi. Benim evime girene kimse dokunamaz. İşte hadis alimleri diyor ki Allah Resulü'nün Mekke'yi fethettiği gün Ebu Süfyan'ın evine giren korunmuştur. Kendi canını korumuştur. Onlara dokunulmayacaktır. İlanının hikmeti budur. Bu vefa duygusunun ta kendisidir. Gördük mü? Onun için ey Müslüman, ey kardeşim, sana iyiliği dokunan hiçbir kimseyi unutma. Her şeyden önce sana sayısız nimetler veren, sana imanı bahşeden, sana Kur'an'ı indiren, seni camiyle buluşturan, seni mümin olarak yaratan Allah'ı unutma. Allah ile olan ahdini yenile. Allah'a olan vefa duygunu imanla, namazla, zikirle, şükürle, Kur'an'ı kendine rehber edinerek. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel kulluk yapacak diye yarattı buyuran Rabbinin emrinden ilham alarak en güzel kulluğu nasıl yaparım? Huzur içerisinde, huşu içerisinde nasıl namaz kılarım? Haramlardan şiddetle nasıl sakınırım? Elime, belime, dilime, gözüme nasıl hakim olur da Rabbimin sevdiği bir kul kıvamına gelirim? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman edenler, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan korkun. Ancak Müslüman olarak can verin. ayetinden ilham alarak nasıl imanla göçebilirim derdinde olmamız gerekir değerli kardeşlerim. Hayatı vefa ile dokumanın yolu budur. Allah'a karşı vefakar olmak, imanı, ibadet hayatını, ahlaki güzellikleri, Kur'an'ı ve sünneti hayatımıza hakim kılarak, yaratılışımızın farkına vararak, Rabbim kapındayım, sana geldim şuuru içerisinde bir kulluk yaparak, yerine göre Hazreti Ömer olup, başımızı iki elimizin arasına alıp, kafamızı yastığa koyduğumuzda, bugün Allah için ne yaptım? Allah'ı memnun edecek hangi davranışlara girdim? Allah bu kadar nimeti vermişken, وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ayetinden ilham alarak, bu kadar bana nimet veren Allah'a karşı vefa duygum hangi ölçüdedir sorusunu sormamız lazım. Huzur içerisinde yatabiliyorsak, elhamdülillah Kur'an'a uygun bir hayat yaşıyorum. Hayatımda haram yok, hayatımda yalan yok, hayatımda yanlış yok diyebiliyorsak ne mutlu bize. Ama Allah korusun, kamu hakkına el uzatıyorsak, yetimin, yoksulun elinden bir şeyler kapmaya çalışıyorsak, birilerinin ayağına çelme takıyorsak, namaz kılsak ne ifade eder ki? Oysa namaz bizi Allah'a yaklaştırmalı. Namaz bizi huzura kavuşturmalı. İşte ikinci nokta, vakit geliyor. Efendimiz'e karşı vefamız. Allah Resulü'nün hayatından o kadar güzel örnekler anlattım ki, hangisini alırsanız bize hayat rehberidir. O bizim örneğimizdir, üsve-i hasenedir. Allah Resulü gibi vefakar olabiliyor muyuz? Yani herkesin düşman gördüğü Ebu Süfyan'a ayrı bir kıymet veriyor. Habeşistan'dan gelenlere ayrı bir kıymet veriyor. Fatıma annemize, yani Ebu Talib'in hanımına, Ümmü Eymen'e, annemden sonra annem diye değer veriyor. Yani kimin bir iyiliği dokunmuşsa Allah Resulü ona ayrı bir özen gösteriyor. Hatice annemizi hiç unutmuyor. Bizim hayatımızda hiç kimsenin iyiliği olmadı mı? Bize güzelliklerle yönelen, dokunan olmadı mı? Onları unutmayalım. Anne babamıza iyilik ve ihsanda bulunalım. Allahu Zülcelal'in emrettiği aile hayatında eşlerimizi bir emanet bilelim. Evlatlarımıza karşı bu ruhu ve bu şuuru verelim. Hayatı güzelleştirelim. Mevlana'nın dediği gibi, arayan sen ol, bulan sen ol, affeden sen ol, dua eden sen ol. Sen güzel ahlaklı ol ki Allah da sana rahmet kapılarını aralasın. Ezan başladı mı? Tamam. Bitiriyorum kıymetli kardeşlerim. Bugün İslam'da vefa ve sadakat duygusunu ayetlerle, hadislerle sizlere anlatmaya çalıştım. Rabbim söylediklerimizi yaşamayı, Rabbimize karşı vefakar olmayı, Efendimiz'i sevip onun yolunda yürümeyi, her türlü haramdan uzaklaşarak gönlümüzü iman ile coşturmayı, ibadetlerimizi ihlasla yerine getirmeyi, anne babalarımıza vefakar davranarak onların duasını alabilmeyi, ahiret alemine gidenlere dua ederek onların kabirlerinin nur olmasına vesile olmayı, evlatlarımıza İslam ahlakını vererek onları en güzel şekilde yetiştirmeyi, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza sahip çıkmayı Rabbim hepimize lütfeylesin. Allah imanı aşkla yaşayan, ibadetleri ihlasla yerine getiren, Rabbine kul olma şeref ve izzetini her şeyden üstün gören kamil bir mümin olabilmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin. Allahu Zülcelal ülkemize ve İslam beldelerine huzur versin. Her türlü afetten, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel cemaatimizi, ekranlarında bizi izleyen kardeşlerimizi Havz-ı Kevser'de Resulullah'a komşu eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila Semud ahahum salihan. Qala ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruh. Huve enşaekum minel ardı ve istamarakum fiha fastagfiruhu thumma tubu ileyh. İnne rabbi qaribun mucib. Sadakallahul azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Hud suresinde şöyle buyurmaktadır: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzünü imar etme sorumluluğunu size veren O'dur. O halde ondan bağışlanma dileyin ve samimiyetle tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, dualara karşılık verendir. Aziz müminler, Yüce Allah, insanı yeryüzünün bir emanetçisi olarak yaratmış ve ona hayatı imar etme sorumluluğu yüklemiştir. Bu sorumluluk, şehirler inşa ederken ahlak ve faziletin korunduğu bir hayat kurabilmektir. İşte medeniyet, maddi eserlerle birlikte manevi değerleri de yaşatan bu anlayışın adıdır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin rehberliği üzerine kurulan ve 15 asırlık tecrübeyle yoğrulan İslam medeniyeti, ilmi ibadetle, çalışmayı dürüstlükle, gücü adaletle, zenginliği paylaşmayla buluşturarak yükselmiştir. Tarih boyunca inşa edilen camiler, vakıflar ve kütüphaneler insanımıza hizmet eden, toplumu ayakta tutan bu medeniyet tasavvurunun birer simgesi olmuştur. Değerli müminler, İslam medeniyetinin temel gayesi kalpleri kazanmak, zihinleri ve gönülleri aynı inanç, duygu ve idealde buluşturabilmektir. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Ayeti kerimesinde yer alan ilahi ölçüler bu medeniyetin temelidir. Zira iyiliğin unutulduğu ve ahlakın ihmal edildiği bir toplumun kalıcı bir gelecek kurması mümkün değildir. Aziz Müslümanlar, camilerimiz kardeşliğimizi pekiştiren, okullarımız bilgiyle birlikte erdemi öğreten, İş yerlerimizse dürüstlüğün, emeğe saygının ve helal kazancın yaşatıldığı mekanlar olmalıdır. Her birimiz bulunduğumuz yerde iyiliği temsil edebilirsek medeniyetimiz de güç kazanacaktır. Bize düşen ecdadımızdan devraldığımız mirası korumak ve onu daha da zenginleştirerek gelecek nesillere ulaştırmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Emri gereğince Rabbimize karşı kulluk görevimizi ifa ederken insanlığa faydalı olmayı da hayatımızın gayesi haline getirmektir. Yine bize düşen medeniyetimizden ilham alarak geleceğimizi iman, ilim, hikmet ve güzel ahlakla inşa etmektir. Kıymetli kardeşlerim, bugün İstanbul'un fethinin nişanesi ve ecdadımızın kıymetli emaneti Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden cemaatiyle buluştuğu gündür. Ayasofya Camii'nden yankılanan ezan-ı Muhammedi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi şanlı milletimizin adalet ve merhametinin yeryüzüne ilanıdır. Camilerimiz, aziz milletimizin maziyle köprüler kurduğu ve istikbalini yoğurduğu manevi kalelerimizdir. Toplumun her kesimini, gencini, yaşlısını ve çocuğunu aynı kubbe altında bir aile kılan bu mabetler, birleştirici ruhunu kıyamete kadar sürdürecektir. Camilerimizin minarelerinden okunan ezanlarımızın gök kubbemizde ebediyen yankılanması niyazıyla hutbemizi Tevbe suresinde yer alan şu ayeti kerimenin mealiyle bitiriyoruz. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve yalnızca Allah'tan korkan ve çekinen kimseler imar edebilirler. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.
0: Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Serem. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
5: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
5: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
4: Güzel. Kadın burada mı?
5: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
4: Onu sıkı sıkı bağla.
6: Bir binit lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
7: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
8: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
4: Evet, o.
9: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
8: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
9: İyi misin kardeşim?
10: Hadi şu sudan iç biraz. Çok yıpranmışsın.
8: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın. Aferin sana.
9: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
11: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
4: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
8: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
11: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
4: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
8: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
11: Peki.
7: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da, başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan Adba'yı sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da 3 şehit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı. Bir Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
12: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
8: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
12: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
8: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım ama toparlayamadım.
13: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
8: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
13: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
12: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
8: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
12: Vallahi bunu yapmam.
13: Şşşt! Resulullah geliyor.
7: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
12: Benim ey Allah'ın Resulü.
7: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
12: Peki nasıl emredersiniz?
13: Çok şükür meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
7: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
14: Resulullah geldi.
15: Hoş geldiniz ya.
16: Buyurun. Buyurun şöyle.
7: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
9: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
16: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
17: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
16: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
18: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
7: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
16: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
9: Evet. Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
16: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
9: Cevap zekat olabilir.
17: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
19: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir.
16: Başka ne olabilir?
9: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
18: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
7: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
16: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
8: Doğru ya. Bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
16: Resulullah ne sormuştu?
8: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
17: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
9: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf

0: Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
1: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli.
2: Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
1: Evet, biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
0: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
3: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
4: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Musa'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.
2: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur: Komşularının İyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
3: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette

0: de her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönülü aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
1: Sevgili Peygamberimiz bir gece Ensardan bir toplulukla birlikte otururken kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kahinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ey insanlar! Allah temiz, tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller, temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim." diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin." buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti: "Bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, 'Ya Rabbi, Ya Rabbi' diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur?" İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır: "Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar." Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyet'in helal haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1. Helal rızık. 2. Helal iş, ameli salih. 3. Halis, samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde

Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi? Diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber'in özel hayatında ve Medine'de bazı gelişmeler. Medine'de muhalifler ve antlaşmalılarla zaman zaman yaşanan sorunlar devam ederken, sevgili Peygamberimiz aldığı vahiylerle Müslümanlara İslam dinine mensubiyetin gerekliliklerini iletmeye devam ediyordu. Nadir oğullarının Medine'den çıkarılmalarının hemen sonrasında içkinin haram kılınışıyla ilgili vahiy geldi. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve kısmet çekilen fal okları hep şeytanın işinden birer pisliktir. Ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91. Ayetler. Bu vakte kadar içkiyle ilgili çeşitli uyarılar olmuştu, ancak tevhid anlayışına aykırı konular dışında bazı alışkanlıkların çok hızlıca önüne geçmek zordu. Ortaya bazı olumsuzluklar çıkınca engelleme ve uyarıların yapılması daha etkiliydi. Sarhoşluk veren içeceklerin tamamen yasaklanması süreci böyle bir şeydi. Allah bu gibi hususlarda Hazreti Peygamber'i tedricen, yani aşamalı olarak yönlendirmişti. Hazreti Peygamber İslami yaşam tarzına ilişkin öğretiyi Müslümanlara kavratmaya çalışırken, bir insan olarak kişisel hayatıyla ilgili konularda da duygusal gelişmeler yaşıyordu. Hicretin 3. yılı Şubat ayında nikahlamış olduğu eşi Zeynep binti Huzeyme, aynı yılın Ekim ayında vefat etti. Bundan 3 ay kadar sonra ise torunu Hüseyin'in doğumuyla sevindi. Hazreti Peygamber bu arada bir himaye evliliği daha gerçekleştirdi. Aynı yılın Şevval, Mart-Nisan ayında Habeşistan muhacirlerinden dul bir hanım olan Ümmü Seleme ile evlendi. Böylece Aişe ve Hafsa ile birlikte nikahında 3 eşi oldu. Yeni evliliğinin üzerinden bir ay gibi bir süre geçtiğinde Hazreti Peygamber'e Mekke'den bir haber geldi. Bir iş için Mekke'ye gitmiş olan Eşca kabilesinin reisi Nuaym bin Mesud'un verdiği habere göre Uhud gazvesi sonrasında savaş meydanından ayrılmadan önce Müslümanlarla bir yıl sonra Bedir'de tekrar karşılaşma tehdidinde bulunan Ebu Süfyan savaş hazırlıkları yapmaktaydı. Söz konusu teklifi o zaman çekildikleri dağlık bölgeden Ömer'in gür sesiyle Ebu Süfyan'a duyurmuş ve kabul etmiş olan Hazreti Peygamber bunun üzerine hemen konuyu arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. Ancak işin aslı başkaydı. Gerçekte Ebu Süfyan şiddetli kuraklık sebebiyle yiyecek kıtlığını bahane ederek savaşa gitmek istememiş ve o sırada Mekke'ye gelmiş olan Nuaym bin Mesud'a Müslümanları Bedir'e gitmekten vazgeçirmesi halinde 20 deve vereceğini vaat etmişti. Medine'ye dönen Nuaym, Müslümanları bu seferden vazgeçirmek için Kureyşlilerin yoğun savaş hazırlıkları içinde olduklarını çok abartılı bir şekilde anlatmaya başlamıştı. Ancak münafıklar tarafından da desteklenen Nuaym bin Mesud'un propagandası ters etki yaptı. Zira Hazreti Peygamber'in arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerin neticesinde korkak davranmak yerine Bedir'e gidilmesi kararı alındı. Hazreti Peygamber Medine'de Abdullah bin Revaha'yı vekil bıraktı. Sancak görevini Ali bin Ebi Talib'e verdi. 10 süvari ve 1500 piyade ile bir zilkadede Bedir'e vardı. Ebu Süfyan Nuaym bin Mesud'un başarılı olamadığını ve Müslümanların Bedir'e ulaştığını öğrenince söz verip de gitmemeyi gururuna yediremedi. Böylece Kureyşliler Ebu Süfyan kumandasında 50 süvari ve 2000 piyade ile Mekke'den ayrıldılar. Ancak Ebu Süfyan yiyeceklerinin azlığını bahane ederek Usfan denilen yerden geri döndü. Bunun üzerine Mekke'de kalmış olan Kureyşliler onlarla alay ederek yiyecek endişesiyle geri döndükleri için kendilerine Ceyşüs Sevik, yani un helvası ordusu adını taktılar. Kureyş ordusunun Bedir'e gelmemesi üzerine Hazreti Peygamber yanlarında

getirdikleri ticaret mallarını satmaları için Müslümanlara izin verdi ve 16 gün sonra Medine'ye döndü. Hazreti Peygamber'in bu seferi mekanı ve zamanı ile ilgili müşriklerle karşılıklı sözleştiği için Bedrül Mev'id gazvesi olarak anıldı. Herhangi bir çatışma yaşanmamış da olsa sefer hazırlıkları ve yaşanan gerginlik Hazreti Peygamber'i hayli meşgul etti. Fakat devam eden süreçte muhaliflerini itibarsızlaştırmak için eline bir koz geçmiş oldu. Hazreti Peygamber aradan çok geçmeden amcası Ebu Talib'in eşi, damadı ve son gazvenin sancaktarı Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'in vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Çünkü yengesi kendisine 8 yaşından itibaren annelik yapmış, onu kendi çocuklarından önce doyurup gözetmişti. Ebu Talib'in ölümünden hemen sonra ve hicretten yaklaşık 2 yıl önce İslamiyet'i kabul etmiş, Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden olmuştu. Oğlu Ali, kendi kızı Fatıma ile evlenince geliniyle aynı evde yaşamaya başlamıştı. Hazreti Peygamber, yengesinin iyiliklerini hiç unutmaz, onu Medine'deki evinde sık sık ziyaret ederdi. Cenaze işlemleri sırasında kendisine olan derin sevgi ve saygısı nedeniyle sırtındaki gömleği çıkarıp ona kefen yaptı. Cenaze namazını kıldırdı ve cenazesinin üzerine 70 tekbir aldı. Kabrinin kazılmasıyla da bizzat ilgilendi. Hazreti Peygamber devam eden 2-3 ay boyunca ise Kureyş'le müttefik bazı kabilelerin Medine'ye karşı bir araya geldiklerini haber alıyordu. Bu tür gelişmeleri yakından takip edip ciddi önlemler almak zorundaydı. Özellikle kuzeydeki kabilelerin kendisine karşı olan Büyük Mekke ittifakına katılmalarını engellemeliydi. Bu maksatla Hayber taraflarında bir kalede ikamet etmekte olup Yahudilerin ileri gelenlerinden ve zenginlerinden Ebu Rafi'yi Müslümanlara karşı Arap kabilelerini kışkırttığı için etkisiz hale getirtti. Enmar ve Salebe kabilelerine 626 yılı Haziran ayında Zatürrika'da baskın düzenledi. Daha sonra aynı yılın Ağustos ayında istihbarat bilgilerini değerlendirerek Hicaz-Şam kervan yolunun önemli ticaret merkezi Dûmetül Cendel'de oluşan düşman ittifakını 1000 kişilik bir güçle dağıttı. Bölgeye yapılan bu müdahale o zamana kadarki en önemli operasyonlardan biri oldu. Zira önlem alınmasa Müslümanların Şam'la ekonomik ilişkileri kesilebilir, Medine'de ihtiyaç duydukları malların sevkiyatı kesilebilirdi. Aynı yıl içerisinde Hazreti Peygamber'i sevindiren gelişmeler de olmaktaydı. Bazı kabilelerden heyetler gelerek ona bağlılıklarını bildiriyor, Müslüman oluyorlardı. Gatafa'nın büyük kollarından cengaverliğiyle meşhur Beni Abs kabilesi heyetiyle 400 kişilik Adnanilere mensup Müzeyne heyetinin Medine'ye gelip Müslüman olmaları sevgili Peygamberimizi çok memnun etmişti.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin Asım radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

0: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
1: Allah Resulü namazlarının ardından Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva İşte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım." Enes'ten radıyallahu anh rivayet

edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'te bu hafta Allah Resulü'nün konuşma tarzından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri onun konuşmasındaki mükemmelliktir. Peygamber Efendimiz'in dil yönünden gelişmiş olması tarihçiler tarafından çocukluğunda yaşadığı çevreyle ilişkilendirilmiştir. Bu konuda Resulullah Efendimiz, "Ben sizin içinizde dili en güzel konuşanınızım. Zira ben Kureyş'tenim. Lisanım da Sa'd bin Bekir oğullarının lisanıdır." buyurmuştur. Bu ifadeler onun konuşmasındaki o eşsiz duruluğun hem mensup olduğu soydan hem de çocukluğunu geçirdiği çöl ikliminin saf lisanından geldiğini bizlere bildirmektedir. Elimizde Hazreti Peygamber'in konuşma tarzından bahseden pek çok vesika bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre Efendimiz sohbet ederken ashabına daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve gerektiğinde merhametli bir baba gibi davranmıştır. Öğretmek istediği şeyler söz konusu olduğunda onlara tatlı bir üslupla hitap etmiştir. Yaşlı kadınlara, küçük çocuklara, fakir fukaraya, çaresizlere karşı söyleyeceklerini hep itinayla seçmiş, nasıl gerekiyorsa o şekilde konuşmuştur. Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu, muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami'ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz, "Ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim." buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken, Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz" buyururdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur" buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اُصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.
3: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
5: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra

Bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm.

tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam tarihi az sonra.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiği

0: geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Medine şehri hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Medine, Hazreti Peygamber'in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu, İslam'da iki harem bölgesinden biri, Resul-i Ekrem ve Hulefâ-i Raşid'in döneminin başşehridir. Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib olup, bu adın buraya ilk yerleşen kişi olduğu rivayet edilen Yesrib bin Vâil bin Kâine bin Mehlâbil'in isminden geldiği rivayet edilmektedir. Yesrib kelimesi Kur'an'da Medine'nin adı olarak Ahzab suresi 13. ayette geçmekte, Medine kelimesi ise Kur'an'da 10 yerde geçmekte, bunların 4'ünde yani Tevbe suresi 101 ve 120, Ahzab suresi 60 ve Münafikun suresi 8. ayette Medine şehri kastedilmektedir. Mekke ile birlikte iki haremden biri olan Medine, hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz, "Hazreti İbrahim Mekke'yi harem yaptığı gibi ben de Medine'yi harem yaptım." sözleriyle şehri harem ilan etmiştir. Medine vesikasında kayıt altına alınan bu hüküm, Hendek gazvesiyle Hayber seferinde elde edilen başarı üzerine bütün Arap kabileleri tarafından kabul edilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, hicretten sonra Medine'de Peygamber Efendimiz tarafından bazı iç düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak şehri dışarıdan gelecek tehditlere karşı güvence altına almak ve gayrimüslim unsurlarla Kureyş'in işbirliğini engellemek üzere Hazreti Peygamber'in nihai söz sahibi kabul edildiği, Medine toplumunun bütün unsurlarının katıldığı siyasi birliğin temelini atan Medine vesikası kaleme alındı. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretten sonra hazırlanan bir anayasa niteliği taşıyan bu ilk metinde Evs ve Hazreç kabilelerinin kolları ve onların Yahudi müttefikleri hakkında ayrıntılı bilgi vardır. Kabileyi esas alan üyelik anlayışı ve dar otorite kalıpları yerine yeni bir siyasi üyelik tanımı getirmiş olan Medine vesikasının yazılmasının ardından Ensar'la muhacirler arasında kardeşlik bağı kurulmuştur. Yahudiler, Evs ve Hazreç kabilelerinin oluşturduğu bu ittifakı bozmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Hicretten sonra Medine ile Mekke arasındaki mücadelenin ilk safhasını Mekke'nin ekonomik baskı altına alınması oluşturur. Mekkeliler, Müslümanların tehdidi altındaki kervan yollarının emniyetini yeniden sağlamak ve Medine'yi ele geçirmek amacıyla harekete geçtiler. Medine-Mekke arasındaki ilk büyük savaş olan Bedir gazvesinde düşmanlarını mağlup eden Müslümanlar, Arabistan içerisinde itibarlı bir konumda bulunan Mekke müşriklerine ilk darbeyi vurmuş oldular. Bedir gazvesinden sonra Mekke müşrikleri bir yandan Medine'ye yürümek için hazırlık yaparken, öte yandan kervanları için alternatif yollar bulmaya çalışıyorlardı. Uhud gazvesi, Kureyşlilere bir anlamda yeni bir ümit oldu. Fakat savaş meydanında kazandıkları başarıyı siyasi üstünlükle pekiştiremediklerinden Medine onlar için bir tehdit unsuru olmaya devam etti. Uhud gazvesinde kazanılan başarının ancak Medine'nin ortadan kaldırılmasıyla devamlılık kazanacağını düşünen Mekkeliler, Medine'ye öldürücü darbeyi vurmak için yeni bir seferin hazırlıklarına başladılar. Bütün güçlerini toplayarak giriştikleri ve Medine'nin içeriden savunulduğu Hendek gazvesi Mekkeliler açısından olumlu sonuç vermediği gibi itibarlarını da sarstı. Müslümanlara karşı bu son hamleleri de başarısızlığa uğrayan Mekkeli müşrikler geri çekilip taarruz konumundan savunma konumuna geçmek zorunda kaldılar. Müslümanların kazandıkları psikolojik üstünlük ve Medine'de oluşturulan birliktelik Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılması açısından daha elverişli imkanlar ortaya çıkarmıştı. Bu arada Medine vesikasının hükümlerine uymayan Yahudi kabileleri değişik zamanlarda Medine'den sürüldü. Hendek gazvesinde Müslümanlara ihanet eden Beni Kurayza kabilesi de cezalandırıldı. Böylece şehirde hiçbir Yahudi kabilesi kalmamıştı. Bu noktadan hareket eden Hazreti Peygamber, Mekke ile Medine arasındaki husumeti ortadan kaldırmak ve Kabe'nin Müslümanlar tarafından benimsendiğini göstermek istiyordu. Bu amaçla çıkılan Umre yolculuğu sırasında Hudeybiye Antlaşması imzalanarak bir barış ortamı oluşturuldu. Antlaşmanın daha sonra Kureyş tarafından bozulması, Mekke'nin fethedilmesi sürecini başlattı. Değerli dinleyicilerimiz, Medine, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde çok geniş bir alanda gerçekleştirilen fetihlerin sevk ve idare edildiği, çeşitli idari ve sosyal düzenlemelerin yapıldığı hilafet merkezi olarak önemini korudu. Hazreti Osman'ın Medine'de kuşatılarak şehit edilmesi, buradaki siyasi otoriteye karşı dışarıdan yapılan ilk müdahale olduğu gibi, bu olay aynı zamanda Medine'nin insanların zihnindeki kutsiyetinin çiğnenmesi anlamına da geliyordu. Hazreti Ali'ye biat, bu hususta söz sahibi Medinelilerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşti. Hazreti Ali'nin de şehit edilmesi ve Hazreti Hasan'ın hilafeti Muaviye'ye bırakıp Medine'ye yerleşmesiyle Emevi hanedanı iktidarı ele geçirdi. Emevilerin hilafet merkezini Şam'a nakletmeleri Medine'nin siyasi üstünlüğünü zayıflattı. Ancak Asr-ı Saadet'in güzel hatıralarını ve Hazreti Peygamber'in mescit ve kabrini bünyesinde barındırması Medine'nin dini ve kültürel merkez olarak önemini sürdürmesi için yeterliydi. Bu durumdan rahatsızlık duyan Muaviye, şehre bu önemi kazandıran değerleri buradan naklederek Medine'nin siyasi hüviyetinden sonra dini merkez olma özelliğini de kaybetmesini istiyordu. Bu amaçla Vali Mervan bin Hakem'den Mescid-i Nebevi'nin minberini söküp Resul-i Ekrem'in asasıyla birlikte Dımaşk'a göndermesini istedi. Ancak Medine'de oluşan muhalefeti aşamadı. Ardından gelen bazı Emevi halifeleri Hazreti Peygamber'in minberini Dımaşk'a nakletmeyi düşünmüşlerse de bunu gerçekleştirecek uygun bir ortam bulamamışlardır. Muaviye'nin ölümünden sonra Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr, Medine valisinin baskılarına rağmen Muaviye'nin oğlu Yezid'e biatı reddedip Mekke'ye gittiler. Yezid'in iktidara gelmesinin ardından Müslümanlar Medine'de Emevilere karşı yeniden muhalefet hareketi başlattı. 683'te meydana gelen Harre Savaşı'nda şehir Suriye'den gönderilen Emevi ordusu tarafından yağmalandı. Medineliler Yezid'e zorla biat ettirildi. Bundan sonra Medine bazen Emevilerin bazen de Hicaz'da halifeliğini ilan eden Abdullah bin Zübeyr'in gönderdiği valiler tarafından yönetildi. Medine Abbasiler döneminde de Hazreti Ali'nin soyundan gelenlerin öncülüğünde Abbasi iktidarına muhalif olanlara merkezlik yaptı. Hazreti Hasan'ın hilafeti Muaviye'ye bırakmasından ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra çocukları ve ailelerinin Medine'ye yerleşmesi Ali evladını bu şehirde önemli bir siyasi güç haline getirdi. Abbasi halifelerinin İslam dünyasında siyasi etkinliklerinin azalması ve Hadimül Harameyn ünvanını kullanan Memlük Sultanı 1. Baybars'ın Moğol istilasıyla ortadan kaldırılan Bağdat Abbasi hilafetini Mısır'da yeniden kurmasının ardından Medine Memlüklülere bağlandı. Harameyn'e hizmet konusunda zaman zaman Osmanlılarla rekabete ve mücadeleye girişen Memlüklerin Medine hakimiyeti Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine kadar sürdü. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinin ardından Medine kurulan bu yeni devletin baş şehri oldu. Hazreti Peygamber Medine dışına çıktığında yerine vekil bırakırdı. Hulefai Raşid'in sınırları Arap Yarımadası'nın dışına ulaşan ve hızla büyüyen devleti Medine'den yönetmeyi sürdürdü. Emeviler ve Abbasiler döneminde çoğunlukla burada oturan ve Harameyn valisi adı verilen yöneticiler tarafından idare edildi. Hazreti Peygamber Yesrib'e hicret ettiği zaman buranın sakinleri olan Arap ve Yahudi kabileleri kendilerine ait mahallelerde yaşıyorlardı. Şehirde daha çok Yahudilerin oturduğu taştan 3 katlı, sayıları 60'a kadar çıkan ve kale olarak kullanılabilecek büyüklükte evler vardı. Allah Resulü şehrin fiziki yapısında önemli bir yeri bulunan bu yapıların korunmasını istemiş ve hicretten sonra bunlara yenileri eklenmiştir. Medine hicret esnasında tam anlamıyla şehirleşmemiş, tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahipti. Bundan dolayı kentleşme teşvik edilmiş ve şehrin İslamlaşması ve medenileşmesi için çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda idare ve savunma, ekonomi ve pazar, dini hayat gibi medeni hayatın en önemli 3 fonksiyonu sırasıyla düzenlendi. Şehir planı Mescid-i Nebevi merkez olmak üzere geliştirildi ve bazı yapılar korundu. Gerçekleştirilen yeni yerleşme düzeninde mahallelerin sayısı artarken bazı kenar semtlerde de şehrin bir parçası haline getirildi. Fetihlerle birlikte gelirlerin artması üzerine geniş ve güzel evler, konak tarzı yapılar inşa edilmeye başlandı. Mescid-i Nebevi bir ibadethane işlevinin yanında daha sonraki devirlerde ortaya çıkacak olan birçok sosyal kurumu bünyesinde barındıran ve külliye adı verilen geleneğinde çekirdeğini teşkil etti. Harem-i Şerif'in Hazreti Ömer, Hazreti Osman, 1. Velid, Mehdibillah ve Sultan Kayıtbay tarafından genişletilmesi, çevresinin düzenlenmesi şehrin fiziki yapısında önemli değişikliklere sebep oldu. Su şebekesi, kamu ve çevre sağlığıyla şehir içi ulaşımın sağlanması yolunda sürekli tedbirler alınarak şehrin fiziki yapısına sosyal ve kültürel bina kompleksleri ilave edildi. Peygamber Efendimiz Medine'de vefat edenlerin defni için Baki mevkiini mezarlık olarak şehir planına kattı ve burası Cennetül Baki adıyla tanındı. Hicretten önce Mekke Arap Yarımadası'nda önemli bir ticaret merkeziyken Medine'nin bu alandaki rolü çevresiyle sınırlıydı. Fazla gelir kaynağına sahip olmayan şehrin çevresindeki tarıma elverişli araziler temel ihtiyaçları ancak karşılayabiliyordu. Halk genellikle ziraatle geçirmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Şehirdeki Arap kabilelerinden Evs ve Hazreç'in yanında Beni Kurayza ve Beni Nadir tarım ve hayvancılık, ekonomik bakımdan daha güçlü olan Beni Kaynuka ise silah imalatı ve kuyumculukla meşguldü. Bütün unsurlar ticaretle uğraşıyorsa da şehrin batısında kendi adlarına bir çarşıları bulunan Beni Kaynuka'nın öncülüğünde Yahudiler şehrin ekonomik hayatında daha fazla söz sahibi olmuşlardı. Hicret öncesinde Yesrib'de mahalli hüviyetleri ağır basan pazar yerleri mevcuttu. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra şehir planının tamamlayıcı unsurlarından biri olan çarşı, yeri bizzat Hazreti Peygamber tarafından belirlenerek faaliyete geçti. Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olan ensarla ticaret konusunda mahir olan muhacirlerin tecrübelerinin birleştirilmesi çarşının işleyişi konusunda güçlü bir geleneği ortaya çıkardı. Kamu malı sayılan çarşıda yer edinmeye, kiralama veya bazı eşyaların sabitlenmesine izin verilmiyor, açık bir alan olarak kalmasına dikkat ediliyordu. Medine'nin hicret öncesi nüfusu hakkında fazla bilgi yoktur. Bu dönemde şehirde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Hicretten sonra ilk nüfus sayımı olarak nitelendirilebilecek ensar ve muhacirler arasında gerçekleştirilen kardeşlikten Medine'de 1500 Müslümanın varlığı anlaşılmakta ve gayrimüslim unsurlar buna ilave edildiği zaman nüfusun 10 bini aştığı görülmektedir. Hicretin ardından şehrin nüfusu sürekli artmış, Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Medine'de 30 bin kadar sahabinin bulunduğu kaydedilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın." İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Hakkına razı olmak. Hazreti Hamza'nın eşi Havve binti Kays anlatıyor. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın yanına girdi. Dünyadan bahsettiler. Resulullah şöyle buyurdu: "Dünya tatlı ve iştah açan bir yeşilliktir. Kim ondan hakkı olanı alırsa bu onun için hayırlı ve mübarektir. Allah'ın malından, nimetlerinden ve Resulünün malından, Beytülmal'den tasarrufta bulunan niceleri var ki Allah ile karşılaşacakları günde onlar için cehennem vardır." Sevgili Peygamberimiz bu hadislerinde üzerinde yaşadığımız dünyanın ve orada sunulan nimetlerin bize yüklediği sorumluluğu hatırlatmaktadır. Dünyada yaşayan ve Allah'ın nimetinden faydalanan diğer canlılardan insanları ayıran en önemli özelliklerden birisi de bu sorumluluk bilincidir. Bu bilinç dünya üzerindeki her tasarrufumuzda atalarımızdan yaşanabilir halde tevarüz ettiğimiz yeryüzünün, gelecek nesillerin ve diğer mahlukatın yaşama alanı olduğunu da bize hatırlatacaktır. 19. yüzyıldan itibaren başlayan sanayi devrimi ve onun körüklediği kapitalist hayat tarzı dünyanın, hatta bütün evrenin harcayıp tükenebilen bir meta gibi algılanmasına yol açtı. Onu en çok harcayıp tüketen en gelişmiş kabul edildi. Yeryüzünün bütün zenginliklerini hoyratça sömüren zihniyet, güçsüz insanları ve toplumları sömürme hakkını da kendisinde buldu. Böylece dünya, sömüren ve sömürülen ülkeler olarak ikiye ayrıldı. Bugün köle olarak alınıp satılan insanlar olmasa da, görünürde yüzlerce bağımsız ülke bulunsa da bu sömürü hala devam etmekte. Bir yanda fazla semirdiği için nasıl zayıflayacağını düşünen, diğer yanda bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için ölüme terk edilen insanların dramatik çelişkisi yaşanmaktadır. Kıyasıya rekabet, anlamsız bir ilerleme paranoyası ve alabildiğine kışkırtılan bir üretim ve tüketim çılgınlığı bizleri, yaşadığımız dünyayı her yönüyle çoraklaştıran ve gelecek nesiller için belki de yaşanmaz hale getiren bir noktaya götürmektedir. Göklerde ve yerdeki her şeyi insana musahhar kılan, boyun eğdiren Yüce Allah, onları nasıl kullanacağımızı da imtihan konusu kılmıştır. Diğer yaratıklar hayatlarını idame ettirirken, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği program dahilinde ölçülü, dengeli, birbirini destekleyen, ihtiyacı kadar tüketen ve doğada hiçbir tahribata yol açmayan bir hareket tarzı sergilerler. Çünkü onlar, yaşadıkları tabiatın bir parçasıdırlar ve bütünün diğer parçalarıyla doğal bir uyum içerisindedirler. Yine o tabiatın bir parçası olan insanın da aynı uyum içinde olması beklenir. Akıl nimetine sahip olması, onun içinde bulunduğu tabiattan daha çok faydalanmasına yol açsa da, bunun her şeye tahakküm ederek uyumu bozacak bir noktaya gelmemesi gerekir. Çünkü bu nokta imtihanı kaybettiğimiz yerdir. Az önce anlamını verdiğimiz hadisten de anlaşılacağı üzere, bu dünyadan sadece hak ettiğimiz kadarına talip olmak, diğer insanların ve mahlukatın hakkına tecavüz etmemek, imtihanın en önemli kuralıdır. Başka bir ifadeyle Allah'ın yarattığı her şeyi onun bir emaneti olarak görmek ve bu bilinçle hareket etmek Müslümanın şiarı olmalıdır. Hadiste malu Resulullah olarak geçen tamlama, şarihlerce ganimet, daha geniş anlamıyla beytül mal, yani devlet hazinesi olarak açıklanmıştır. daha sonra genel olarak devlet malı olarak kavramlaşan ve bir ülke insanlarının çabaları, kazançları ve birikimleriyle oluştuğu için o toplumun ortak servetini ifade eden devlet hazinesi, İslam'ın ilk dönemlerinden beri üzerinde önemle durulan bir kurum olmuş. Beytül Mal'den yapılan haksız tasarruf, bütün bir toplumun hakkına yapılan tecavüz olarak uhrevi

0: cezanın cehennem olduğu belirtilmiştir. O yüzden peygamber, henüz taksim edilmemiş bir ganimetten gizlice mal alıp saklayan kimsenin cenaze namazını kıldırmamıştır. O günden bugüne işin mahiyeti itibariyle değişen bir şey yoktur. Devlet malı, o devleti yönetenlerin şahsi malı değildir. Toplumun ortak malıdır. Bu mala yapılan bir tecavüz, örneğin günümüzde kaçak elektrik ve su kullanımı veya muvazaalı yollarla ya da kanuna karşı hile yaparak kamu malından elde edilen haksız kazanç, doğrudan o toplumun hakkına yapılmış bir saldırıdır. İhlal edilen bu hakkın adı İslami terminolojide kul hakkıdır. Ve tek tek sahipleri affetmedikçe Allah'ın affına konu olmayan ağır bir suçtur. Bu ihlali yapanlar faraza kendilerine yabancı gördükleri devleti kandırdıklarını zannedip yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışabilirler. Ancak bu kendilerini kandırmaktan öte bir sonuç vermez. Çünkü haksızlık söz konusu olunca devletin niteliğinin bir önemi yoktur. Örneğin bir Müslüman gayrimüslim bir devletin tebaası olarak da hak etmediği bir şeye el uzatamaz ve başka din mensuplarının hakkına tecavüz edemez. Bu konu tamamen İslam ahlakı ile ilgili bir husustur. Ve Müslüman her zaman ve her zeminde ahlaklı olmak, harama el uzatmamak, çoluğuna çocuğuna haram yedirmemekle mükelleftir. Onun için örneğin iyi bir Müslüman, ölen babasının maaşını alabilmek için kocasından mahkeme yoluyla boşanıp dini nikahla evliliğini sürdürdüğünü söyleyemez. Böyle yaparak belki yetkilileri aldatabilir. Bu şekilde davranmak zorunda kaldığına insanları ikna edebilir. Ama her şeyi görüp gözeten ve hesabını yüce mahkemede soracak olan Cenab-ı Hakk'ı aldatamaz. Şurası unutulmamalıdır ki birçok kötülük kişinin hakkına yani hak ettiğine rıza göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Hakkına razı olmayanın hakkın rızasına nail olmayacağı da aşikardır.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
1: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin." dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam." desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Bombalmayın burada.
15: Uydurma bombalar.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun falokları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek, kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
9: Olur mu anne?
4: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
4: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin Hikayeleri.
11: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz

Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
1: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Müşriklerin Mekke'de İslam'ın yayılmasını engelleme çabalarından biri olarak Müslümanlara boykot uyguladıkları yıllardı. Peygamberi himaye eden Haşimoğullarına karşı insafsızca bir sindirme politikası güdülüyordu. Müslümanlar hiç bu kadar zor durumda kalmamışlardı. Kendileriyle her türlü ticari ve sosyal ilişki kesilmiş, açlığa mahkum bırakılmışlardı. Bütün bu baskı ve zorluklara rağmen o günlerde Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın evinde buruk da olsa bir sevinç vardı. Sabırla beklenen minik misafir dünyaya gözlerini açmıştı nihayet. Allah'ın en sevdiği isimlerden biri olan Abdullah ismi verildi bebeğe, Allah'a güzel bir kul olması ümidiyle. Babası onu Resulullah'a götürdü hemen. Allah Resulü minik Abdullah'ın başını okşayarak dua etti. Amcası Abbas'ın sevincine sevinç kattı. Mekke'deki sıkıntılı yılların ardından hicretle birlikte Müslümanlar Medine'de peygamberin yanı başında daha huzurlu bir hayata kavuştular. Ashab, Allah'ın elçisinin yanında geçirdikleri her anı değerli addediyordu. Bir gün yaşlısı genci hep birlikte toplandıkları bir mecliste Resulullah'a içecek ikram edilmiş, kendisi içtikten sonra kalanını ashabıyla paylaşmak istemişti. Hazreti Peygamber ikrama sağ taraftan başlamak niyetindeydi. Sağında bir çocuk oturuyordu. Yaşlılarsa sol tarafta yerlerini almışlardı. Allah Resulü, "Delikanlı, bunu yaşlılara vermeme müsaade eder misin?" diye sordu çocuğa. Hiç tereddüt etmeden cevap verdi çocuk. "Senden gelen hakkımı hiç kimseyle paylaşamam ya Resulallah." Verdiği akıllıca cevapta bakışları üzerine toplayan o çocuk, henüz bebekken Hazreti Peygamber'in duasına mazhar olan Abdullah bin Abbas'tı. Peygamberimize gönülden bağlı bir çocuk olan Abdullah bin Abbas, aynı zamanda müminlerin annelerinden Hazreti Meymune'nin yeğeniydi. Bu Allah Resulü'nün hal ve hareketlerine, ibadet hayatına yakından şahit olmak için bulunmaz bir fırsat demekti. Nitekim Abdullah bu fırsatı değerlendirmek maksadıyla zaman zaman teyzesinin evine misafir olur, geceleri orada kalırdı. O abdest alırken suyun dikkatli kullanılması gerektiğini, cemaatle namaz kılma adabını, gece namazının kılınışını ve Resulullah'ın namazlardan sonra yaptığı bazı duaları bu vesileyle öğrenmişti. Zeki bir çocuk olan Abdullah bin Abbas'ın iyi yetişmesini isteyen Hazreti Peygamber, Yüce Allah'a ona Kur'an'ı öğretmesi ve onu dinde fakih kılması için dua etmişti. Duanın yanı sıra fiilen gayret göstermeyi de ihmal etmemişti. Allah Resulü Hazreti Meymune'nin evinde kaldığı gecelerde Abdullah'ın namazını kılıp kılmadığını sorarak namaz alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyordu. Bir defasında ise bineğinde arkada oturan Abdullah bin Abbas'a şöyle nasihatte bulunmuştu. "Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiştir. Sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir." Resulullah vefat ettiği zaman yaklaşık 13 yaşında olmasına rağmen zekası ve ilmi yeteneğiyle göz dolduran örnek bir gençti artık İbn Abbas. İlim öğrenme ve öğretmeye olan iştiyakı sayesinde Kur'an'ı, Resulullah'ın sünnetini ve fıkhi meseleleri en iyi bilen sahabilerden biri oldu. Hazreti Ömer yaşça kendinden küçük olmasına rağmen onun ilmine çok değer verirdi. Bir gün sahabenin büyükleriyle birlikte bazı meseleleri sormak üzere İbn Abbas'a gitti.

Ben Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'e, onun kadar çocuklarımız varken ona mı soracağız dedi. Hazreti Ömer ona bunun sebebini kendisinin de iyi bildiğini söyledikten sonra İbn Abbas'a Nasr suresi ile ilgili sorusunu sordu. Ve aldığı cevap üzerine ben de bu sure hakkında ancak senin bildiğini biliyorum diyerek onun ilmine olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ashab arasında Kur'an'ın tercümanı ve ümmetin bilgesi unvanlarına layık görülen Ehl-i Beyt'in akıllı genci Abdullah bin Abbas, ilmi dirayeti ve yetiştirdiği öğrencilerle İslam tarihinin en seçkin şahsiyetlerinden biri oldu.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicret'in 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur." Tarık bin Eşyem'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir: "Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver." Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez." buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
2: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir: "Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
5: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.
1: Bir sözle başlar, az sonra.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hayat bir nehir gibi akar, sessiz ama sürekli. İçinde türlü türlü engelleyici taşlar olsa da, akar olmasa da, karşısına sağlam taşlardan köprüler çıksa da, sabrından ve azminden vazgeçmedikçe akmaya devam eder. Her zorluk, bizi engellediği sandığımız her taş aslında bizi durdurmak için değil, daha kuvvetli yola devam edebilmemiz içindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Kalbimize sabırla ektiğimiz her tohum duayla sulanırsa, ne fırtınalara boyun eğer ne de rüzgara, istikameti hakikat olur. Önemli olan istikameti sabırla inşa etmek. Yüzyıllar evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir diye sorulduğunda, az da olsa devamlı olanıdır diye buyurur bizlere. İşte azim ve sebatın özü budur. Değer miktarla değil, sürekli olmasıyla ölçülür. Adımlar küçük de olsa çabanın düzenli olması gerekir. Dağların sessiz bekleyişi gibi, denizin kıyıya vuran azimli dalgaları gibi, güneşin her daim aynı düzende dönmesi gibi, doğanın sabrı insanoğlunda yok mu? Var elbet. Azmimizde sebat olmak mayamızda var bizim. Gerçek azim, sessiz adımlarda, gözlerden uzak yapılan dualarda ve kalbin derinliklerinde saklıdır. Her sabah Rabbine şükrederek uyan, her akşam ona güvenerek uyu. Bil ki Allah yolunda atılmış her adım, onun için dökülen her gözyaşı, gönüllerde yankılanan her dua, Allah katında değerini görecek. İnsan bazen sabrı sadece beklemek sanır, yanılır. Sabır, beklemekten öte gönlünü diri tutmaktır. Zorluklara tahammül etmekten öte, imtihanlar içinde güzeli arayabilmektir. İnsanoğlu her imtihanda biraz daha büyür, her sabırda biraz daha olgunlaşır. Çünkü bilir ki sabrın sonunda her gecenin ardından doğan sabah gibi bir ferahlık vardır. Ey gönül, o halde her adımını sabırla at, her sözünü şükürle süsle. Küçük deme, çünkü her şey sabırla büyür. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah, lehul ni'metu ve lehul fadl, ve lehul thenâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
3: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar." denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu." demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir." Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: "Bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır." diye dua etsin.

0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi.
1: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat" diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir" buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
1: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise, Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, İçten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum. Öyle mi? Dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kitabımızın birinci bölümünü okuyoruz. Peygamberi Zişan Efendimizin Allah katındaki değerini okuyoruz. İsra ve Miraç bahsindeyiz. Bugünkü dersimizde Miraç'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'ya yaklaşması konusunu, ne ölçüde yaklaştığı konusunu okuyacağız. Fastun fîmâ verede mined dünüvvi vel

kurbi leyletel İsrail. Bu başlık bize işte bunu anlatıyor. Müellifimiz diyor ki, Kadı İyas, Allah ona rahmet eylesin, ve emma ma verede fi hadisil İsrail ve zahiril ayeti mined dünüvvi vel kurbi min kavlihi teala estaizu billah dena fetedella fekâne kâbe kavseyni evedna. Şimdi daha önce okuduğumuz Miraç hadisinde geçen ve Necm suresinin 8 ve 9. ayeti kerimelerinde geçen, sonra indi, yaklaştı, iki yay kadar oldu, hatta ondan da yakın oldu. Ayeti kerimesinde geçen inme nedir? İyice yaklaşma ifadesini nasıl anlamak gerekir? Bunu ele alacağız. İnen kim, yaklaşan kim? Kime yaklaştı? Bunu göreceğiz. Fe ekserul müfessirin ennet dünüvve ve tedelli münhasimün ma beyne Muhammedin ve Cibril'e aleyhisselam. Tefsir alimlerinin büyük çoğunluğu bu ayeti kerimeyi şöyle anlıyorlar. Sözünü ettiğimiz bu yaklaşma, yakınlaşma olayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail arasındadır. Söz konusu olan Efendimiz aleyhisselam ile Cebrail aleyhisselamdır diyorlar. Ev muhtassun bi ahadihima minel ahari ev min sidretil mintaha. Bu yaklaşma ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselamı ikisinin birden birbirine yaklaşmasıdır veya onlardan birinin diğerine yaklaşmasıdır. Yani Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz'den birinin ötekine yaklaşmasıdır. Yahut da Cebrail aleyhisselamın ve Efendimiz aleyhisselatu vesselamın Sidretül Münteha'ya yaklaşmasıdır diyorlar. Sidretül Münteha'yı biliyoruz. Cebrail aleyhisselamın gidebileceği en uzak, en son durak. Ondan ötesine geçemiyor. Sidretül Münteha neydi? Bir ağaçtı, muazzam bir ağaç. Kökü 6. kat semada, dalları 7. kat semada olan muazzam bir ağaç idi. Evet. Devam ediyor müellifimiz, diyor ki Kale Razi ve Kale İbn Abbasin ve Muhammedun dena fetedella min Rabbi. Bir farklı görüş okuyacağız şimdi. Hem muhaddis olan hem müfessir olan bir zat var. Ebul Feth Süleym İbni Eyyub Errazi. Müellifimizin Kadı İyaz'ın yaşadığı asırda vefat etmiş bir alim. Bu alim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şu görüşü naklediyor. İbni Abbas demiş ki Efendimizin amcasının oğlu İbni Abbas, ayette yaklaştığı belirtilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın Resulü Allah Teala'ya iyice yaklaşmış ve sokulmuştur demiş İbni Abbas. Bu rivayete göre ayette bu anlatılmaktadır diyor. Biz ne dedik? Müfessirlerin çoğu diyor ki işte Peygamber Efendimiz Cebrail'e yaklaştı. Veya Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e yaklaştı. Veya onlar Sidretül Münteha'ya yaklaştılar. Görüşünü okuduk. İbni Abbas'tan gelen görüşte ne demiş İbni Abbas? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya yaklaştı. Ayette bu anlatılıyor demiş. Ve kil mana dena karube ve tedella zade fil kurb. Bazı alimler de şöyle diyorlar. Ayette geçen dena fiili
yaklaştı demektir. Yaklaştı. Tedella ise iyice yaklaştı demektir demişler. Bir başka görüş naklediyor ve kıl buna bir manen vahidin ey karube. Bazı alimler de demişlerdir ki bu iki kelime aynı manaya gelir ve yaklaştı demektir demişler. Bir başka görüş naklediyor müellifimiz ve hakya Mekkiyün vel maverdiyü an İbni Abbasin hüver Rabbu dena min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fetedella ileyhi ey emruhu ve hukmuhu. Kıraat alimi, Kur'an-ı Kerim kıraati de mütehassıs olan bir alim var. Ebu Talip Mekki ve bir de Ebu'l-Hasan Maverdi var. Her ikisi de Hicri 5. asırda yaşamışlar. Müellifimizin asrına yakın. Yani Hicri 5. miladi 11. yüzyılda yaşamışlar. Her iki alim de İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini bize naklediyorlar. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Ona, Efendimiz'e yaklaşma özelliği ile tecelli etti demiş. Yani Allah Teala nasıl yaklaşır? Onun bir yaklaşma özelliği vardır. Öyle tecelli etti. Onu da açıklıyor şimdi. Yani sonsuz saltanatını ona gösterdi. Allah Teala'nın muazzam, sonsuz, muhteşem bir saltanatı vardır. Gücü, kudreti vardır. Onu Peygamber Efendimiz'e gösterdi demektir. Yani hem emri hem de hükmü Peygamber Aleyhisselam'ın gönlüne girdi demektir demişler. Allah Teala'nın yaklaşmasından baksam onun hükmü, onun emri Efendimiz'in kalbine girdi demektir demişler. Aşağı bizim birbirimize yaklaştığımız gibi bir şey düşünmemek gerekiyor Allah Teala hakkında. Evet, onun kudreti yaklaştı. Onun imkanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterildi demek oluyor. Ve haken nakkaşu anil haseni kâle dena min abdihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fetedella fekarubey minhu فَاَرَاهُ مَا شَاءَ اَنْ يُرْيَهُ مِنْ قُدْرَتِهِ وَاَزَمَتِهِ. Ebu Bekir en-Nakkaş var. O da tefsir alemi, müfessir ve aynı zamanda kıraat alemi. Bu zat ünlü tabi'in büyüğü, tabi'in alimi Hasan-ı Basri Hazretlerinin şöyle dediğini naklediyor. Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma özelliği ile tecelli etti. Şimdi maddi bir yakınlaşma olarak düşünmememiz için alimler bunu bize anlatmaya çalışıyorlar. Ne demiş? Allah Teala kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşma özelliği ile tecelli etti. Yani nasıl yaklaşıyorsa onu biz bilemeyiz. Bir yaklaştı. Ona bir şekilde yaklaştı, ona iyice yaklaştı. Ona yani Peygamber Efendimiz'e kudretinden, azametinden seyrettirmek istediklerini gösterdi demektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala kendi sonsuz kudretini göstermek istiyor. Nasıl gösterecekse işte onu biz bilemeyiz tabii. Öyle yaklaştı demektir demişten bu alimler. Tabii kardeşler, çok hassas bir konu. Allah Teala'yı bizim gibi düşünmemek gerekir. Yani maddi bir vücut sahibi olduğu düşünülmemelidir. Bilemiyoruz çünkü. Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Onun için bize bu konuyu anlatmakta alimler zorlanıyorlar. Biz de anlamakta zorlanıyoruz tabii ki. Kale ve kale ibn Abbasin hüve mukaddemün ve muakharun tedella rafrafu li Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme leyletel miraç fecelese aleyhi
ثُمَّ رُفِعَ فَدَنَا مِنْ رَبِّهِ. Şimdi bir farklı bir yorum geliyor. Yine Ebu Bekir el-Nakkaş, tefsir alimi olan bu zat rivayet ediyor. İbn Abbas demiş ki, Abdullah İbn Abbas, dena ve tededel fetedella fiilleri arasında bir takdim tehir vardır. Yani biri önce gelmiş, biri sonra gelmiştir. Buna göre ayeti şöyle anlamak gerekir. Miraç gecesi refref Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirildi. Refref nedir? Hani Burak'ı biliyoruz ya, Burak getirilmişti. İşte attan küçük, efendim merkepten büyük bir hayvan diye okumuştuk Burak'ı. Refref de öyle bir binektir diyorlar. Veya şöyle anlatıyorlar refrefi. Refref bir yaygıdır. Üzerinde oturulduğu vakit yaslanacak bir de yastık vardır. Efendimiz onun üzerine oturdu. O refref böyle bir şey, yer bir halı düşünün yani. Ve onun üzerinde seyahat etti. Peygamber aleyhisselam da refrefin üzerinde Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Refref onu Allah Teala'nın huzuruna çıkardı. Bu suretle Fahri Kainat Efendimiz Rabbine iyice yaklaştı demişti. Görüyorsunuz ne kadar mesele üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Çünkü hadislerde refref de geçiyor. Refref Süleyman Çelebi'nin Mevlidinde de geçiyor. Geldi refref önüne verdi selam diye. Kale farekani Cibrilu ben kata'at annil esvatu ve semi'tu kelame Rabbi azze ve celle. Peygamber-i Alişan Efendimiz şöyle buyurdu. Cebrail benden Sidretül Münteha'da ayrıldı. Birbirimizden orada ayrıldı. İşte o zaman bütün sesler kesildi diyor Efendimiz. Hiçbir ses duyulmaz oldu. Ben sadece aziz ve celil olan Rabbimin sözünü duydu. O söz neydi? Daha evvel okumuştuk. Ey Muhammed, korkun geçsin, yatışsın. Yaklaş, yaklaş. Bu sesi duydum diyor. Allah Teala böyle buyurdu. Korkun yatışsın, korkma. Yaklaş, beri gel. Bir başka rivayet okuyacağız. Ve an Enes'in fi sahih araca di Cibril ila Sidretil Münteha ve denel cebbaru Rabbul İzzah fetedella hatta kâne minhu kâbe kavseyni ev ednâ. Efendimizin hizmetkarı Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Cebrail benimle beraber Sidretül Münteha'ya çıktı. İstediği varlıkların durumunu, yarattıklarının durumunu iyileştiren Yüce Allah ona iyice yaklaştı. Tıpkı üst üste konmuş iki yay birbirine nasıl yaklaşırsa, yani arada hiçbir mesafe kalmaz. Öyle yaklaştı, yakından da yakın oldu demiş. Yani Allah Teala ile Peygamber aleyhissalatü vesselam birbirlerine böylesine yakın oldular. Fe evha ileyhi bima şa'e ve evha ileyhi hamsine salaten ve zekere hadisel isra. Bu rivayette şöyle deniyor. Allah Teala ona, yani Resulullah Efendimiz'e dilediği emirleri ve yasakları vahyetti. Bir takım emirler verdi, yasaklar ortaya koydu. İşte o zaman 50 vakit namazı da farz buyurdu. Bu yaklaşma sırasında Peygamber Efendimiz'e 50 vakit namazı ümmetine götürmesi için farz kıldı. Daha sonra daha evvel okuduğumuz hadisi şerifin tamamını Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve an Muhammed İbni Kâb'in hüve Muhammedun ve dena min Rabbihi fekâne kâbe kavseyni.
Tabi'in neslinden

bir müfessir alim var. Aynı zamanda muhaddis Muhammed İbni Ka'b el-Kurazi. O şöyle demiştir. Ayeti kerimede yaklaştığı söylenen zat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Rabbine iki yay kadar yaklaşmıştır. Yay da işte üst üste konmuş. İki yay kadar yaklaşmıştır. Yani aralarında hiçbir mesafe kalmamıştır demek oluyor. Kale ve kale Cafer İbni Muhammed'in ednâhu rabbuhu minhu hatta kâne minhu kâbe kavseyni. Yine bu Muhammed İbni Ka'b el-Kurazi'nin söylediğine göre Cafer-i Sadık, Hazreti Hüseyin'in neslinden olan, onun torunu olan Cafer-i Sadık şöyle diyor. Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yaklaştı, o kadar yakın oldu ki bu yakınlık iki yay kadar oldu. İki yayın birbirine, üst üste konmuş iki yayın birbirine yakınlığı gibi oldu. Ve kâle Cafer İbni Muhammed'in veddünüvvü minallâhi lâ hadde lehu ve minel ibâdi bil hudûd. Alim Cafer-i Sadık diyor ki Allah Teala'nın kuluna yakın olmasının sınırı yoktur. Yani Allah Teala kuluna yaklaştı, yakın oldu deyince bunda bir sınır düşünmemek lazım. Kulların birbirine yakınlaştığı belli ölçüdedir. Yani iki kişi birbirine ne kadar yaklaşır biliyoruz. Bu yakınlığın, bizim birbirimize olan yakınlığımızın belli bir sınırı vardır. Ama Allah Teala'nın kuluna yaklaşmasının bir sınırı yoktur. Ve kâle eydan, inkata'atil keyfiyetu anid dünüvvi, elâ terâ keyfe hace ve cibrilu an dünüvvihi, ve denâ Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, ilâ mâ evda'a kalbuhu minel marifeti vel iman, fetedella bisükûni kalbihi ilâ mâ edna. Yine Cafer-i Sadık, Hazreti Hüseyin'in torunu Cafer-i Sadık söylüyor, diyor ki Allah Teala'nın kullarına yakınlığı manevi olduğu için bu yakınlığın belli bir şekli yoktur. Yani gözümüzün önünde canlandıramayız. Biz birbirimize ne kadar yaklaşırız bunu biliyoruz da Allah Teala kuluna ne kadar yaklaştı bunu bilemeyiz. Bunu canlandıramayız gözümüzün önünde. Bak diyor, Cebrail'in kendine yaklaşmasına nasıl engel oldu? Öte yandan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine iman ve marifet konuldu. Efendimizin kalbine iman konuldu. Bilgi dediğimiz marifet konuldu. O da huzur ve sükûne ermiş olan kalbiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaştı. Kalbine iman ve marifet konuldu. O da Rabbine sükûna ermiş olan kalbiyle yaklaştı. Anlatmaya çalışıyorlar, bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama konu o kadar hassas ve anlaşılması zor ki neticede anlayacağımız şu: Allah Teala Peygamber Efendimiz'e iyice yaklaştı. Efendimiz Allah Teala'ya iyice yaklaştı. Ve zâle an kalbihi şekku vel irtiyâb. Muhammed aleyhissalatu, bu yaklaşma sonucu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbindeki tereddütler, şüpheler zahir oldu, gitti. Tamamen yok oldu. Son derece emin oldu Efendimiz. Rahatladı. Allah Teala'nın bu yakınlaşmasından dolayı son derece rahat oldu. Hiçbir şüphesi kalmadı. Kâlel müellif rahimehullah, Kadı İyaz, Allah'ıma rahmet eylesin, şöyle diyor. İlem enne mâ veka'a min idâfeti dünüvvi vel kurbi kunâ minallah ev ilallah feleyse bi dünüvvi mekânin velâ kurbi meden belkemâ zekerna an Cafer İbni Muhammedin es-Sâdık deyse bi dünüvvi haddin ve innemâ dünüvvün nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min rabbihi.

Müellifimiz Kadı İyaz bu yakınlaşma konusunu bize biraz açmak istiyor. Biraz daha anlatmak istiyor. Diyor ki, ey okuyucu, şunu bil ki, burada Peygamber aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığından söz ediyoruz. Konuştuğumuz bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a yakın oldu. Bunu anlatıyoruz. Bu yakınlık mekan bakımından, mesafe bakımından bir yakınlık değildir. Bir karış yaklaştı, 10 santim yaklaştı, böyle değil ya. Bu yakınlık, ünlü alim Cafer-i Sadık'tan naklettiğimiz gibi, belli bir yere yakınlık değildir. Bir sınıra yakınlık da değildir. Böyle düşünmeyin, böyle anlamayın diyor. Bu yakınlık nedir? Bu yakınlık şudur diyor. Fahri Alem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya olan manevi bir yakınlığıdır. Bu yakınlık manevi bir yakınlık. Resulullah'ın Allah katındaki mertebesinin yüceliğidir. Bu yakınlık o. Yani Allah Teala onun mertebesini öyle yüceltti, öyle yüceltti ki Allah Teala'ya iyice yakın oldu. Rabbini daha iyi tanımaya başladığına işarettir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Teala'yı daha iyi tanıdı. Bize bu anlatılıyor. Bu yakınlık sözüyle bize bu anlatılıyor diyor. Bu bir haldir. Bir haldir. Sultan-ı Enbiya'nın Cenab-ı Hakk'ın gaybının ve sırlarının mahiyetini anlamaya başlaması halidir. Kadı İyaz da zorlanarak anlatıyor. Bu bir haldir, yani bir anlatacağımız bir şey değildir. Yaşanmış bir haldir. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın sırlarını anlamaya başlamıştır. Burada bu anlatılıyor diyor. Neyse o sırlar. Bize gene sır o. Allah Teala'nın bir takım sadece istediği kulunun vakıf olabileceği sırrı vardır. İşte Allah Teala Peygamber aleyhisselama bu sırrı açmıştır. O da bu sırra vakıf olmuştur. Anlatmak istediğimiz budur diyor. Ve gurbuhu minhu, Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e yakınlığı ne demek? Onu anlatmaya çalışıyor şimdi de. İbanetü azimi menziletihi ve teşrifu rütbetihi ve işraku envari marifetihi ve müşahedetü esrari gaybihi ve kudretihi ve minallahi teala lehu meberratun ve te'nisun ve bastun ve ikra. Kadı İyaz burada diyor ki Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselama yaklaşması ne demektir? Allah Teala'nın Resulüne lütuf, ihsan ve ikramda bulunmasıdır. Maddi bir yakınlık olarak düşünmeyelim. Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselatü vesselama yakınlığı, ona ikramda bulunması, lütufta bulunması, ihsanda bulunması demektir. Server-i Enbiya Efendimiz, Cebrail'den ayrıldığı zaman yalnızlık duygusuna kapıldı. Bir boşlukta kaldı. Sesler kesildi dedi ya. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir hal oldu, yani adeta korktu. Nitekim Allah Teala da hani korkma yaklaş dedi ya. Öyle bir hal oldu. İşte o zaman Allah Teala ona yakınlık gösterdi. Onun yalnızlığını giderdi. Resulü ile konuşarak gönlünü ferahlattı. Ona ikramlarda bulundu. Bu yakınlaşmak bu demektir. Bunu böyle anlayalım diyor. Peki, orada kalalım. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. İslam'ı her zaman yüceltsin. İslam'a hizmet edenlere muvaffakiyet nasip eylesin Yüce Rabbim. Ve hepimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet" diye dua et. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da "Allah'ım, sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, "İstiğfar nasıl söylenir?" diye sormuş. O da, "Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim" demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz."
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır" dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 3 kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem İpek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabı.

babına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
1: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti.

İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatı

0: Cebrail'dir. Seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.
1: Hadis sohbetleri az sonra.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, Ölümü Hatırlamak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 579 no'lu hadis. Ve'an İbni Mes'udin radıyallahu anhu. İbni Mes'ud'dan gelen bir rivayet. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Hattannebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çizgi çizdi, muhtemelen bunu yere çiziyor. Nasıl bir çizgi çizmiş? Hattannebiyyü

0: Rabban dikdörtgen bir çizgi çizmiş. Ve hatta hattan fil vasati, bu dörtgen çizginin içerisine bir çizgi daha çizdi. Dörtgenin tam ortasına fil vasati harice minhu, oradan dışarı doğru çıkan bir çizgi. Ve hatta hutudan sigaran, ayrıca küçük küçük çizgiler çizdi. İlâ hâzellezî fil vasatî, şu ortadan dışarı doğru olan çizgiye gelecek şekilde. Min cânibihillezî fil vasatî, kenarlarından böyle ortaya doğru. Fekâle, sonra dedi ki, muhtemelen bunları çizerken herhangi bir şey ifade etmedi. Çizdikten sonra bu tablo üzerinden konuştu. Buyurdu ki, hâzel insanu, bu insan işte. Yani murabba'ın, Türkçesiyle yani karenin ortasında olan insanın ta kendisi. Ve hâze eceluhu, bu da onun eceli. Yani o kare, o dörtgen onu çepeçevre kuşatmış. Muhitan bihi, ev kâle, yahut dedi ki, kad ehâta bihi, onu kuşatmış durumda. Ve hâzellezî huve hâricun, şu içeriden dışarıya doğru çıkan çizgi ise, emeluhu, insanın emelidir. Yani ileriye dönük olarak beklentisi. Hayat emel üzerine yaşanır derler. Eğer bir insanın ölüm ve sonrasına dair vade, ilahi vade tutunmuşluğu yok ise, eline sadece kala kala hayatın emeli kalır. O da bir günü diğerine bu emel üzere bağlar. Bugün eline geçmediyse yarın geçeceğini umar, hayal kurar, kurduğu bu hayallerin peşini kovalar ve bunun hiçbir zaman sonu gelmez. Çünkü bu dünyada sonsuz beklentiler asla karşılanmaz. O yüzden insanın emeli böyle bir ışın gibi, ucunda ok var, ileri doğru ilerler. Resulullah böyle çizmiş. Ama gel gör ki ecel kişiyi kuşatmış durumdadır. Hangi yöne olursa olsun emeli dört tarafı ecel ile kapalı bulunduğundan, bir an gelip emelinin önünü eceli kesiverecektir. Dolayısıyla orta noktadan dışarı doğru yönelen emel aslında ecel dörtgeninin kesiştiği yere kadar en fazla gelir. Ve orada ansızın kesilir. O kadar ki her ölen insan şayet hayatını sadece emeli üzere yaşıyorduysa yarım kalır. Yapmayı hayal ettiği nice şeyleri öylece ortada kalır. Düştüğü yere gittiğinizde elinde çantası, kapının önünde arabası, o gün yapmayı planladığı işler, kısa vadeli olanlar, ajandasında uzun vadeli planları, haftalık, aylık, yıllık, bir bakmışsınız hepsi sarkıt olmuş, hepsi birdenbire boşa düşmüş. Hayatı hayat için yaşayanların kendisinin üzerine kapanan bu yaklaşımlarının daha başından itibaren tutarsız olduğu izahtan varistedir. O denli açıktır ki bir şeyin hem kendisi araç hem de aynı anda amaç olamaz. Hayatın hayat için yaşanması mantıksal bir çelişkidir. Dolayısıyla dünyanın içerisinde kaldığı takdirde emel sadece bir illüzyondan ibarettir. Ahireti yok sayarak yaşayanların yaptıkları her şey boşa çıkar. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de betimlediği bir tabloda وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ, kafirlerin amelleri Yani yapıp ettikleri her şey, Allah'ı, ahiret gününü yok sayan, her şey buradan ibaret kardeşim diye zanneden kimselerin, dünyada yapıp ettikleri şeylerin tamamı keserabin. Hak Teala buyurdu ki, bir serap gibidir. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Susamış biri onu su zanneder. Ve ona yetişmek ve ona kavuşmak için çok zahmet çeker, emek koyar, uğraşır, didinir. Hatta اِذَا جَاءَهُ, ta ki sonunda çıkar oraya gelir. لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا, bakar ki hiçbir şey yok orada. Ağacın dibinde su var diye zannettiği ve uzak mesafelerden oraya doğru nice zahmet çekip geldiğinde bakar ki orada su falan yok. Hatta اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Cenab-ı Hak buyurdu ki oraya varınca hiçbir şey bulamaz. وَوَجِدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ. Karşısında Allah'ı bulur. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ. Allah da onun oracıkta hesabını görür. Dolayısıyla hayatı emel üzerine yaşamak, adeta hayat için hayat modeli üzere kalmak demektir. Yaşadığın hayatı gitgide güçlendirdiğini, daha donanımlı kıldığını, daha refahı, düzeyi yükselttiğini, lig atladığını vesaire, bütün eforunla hayat yolculuğunda kazandığın her şeyi yine hayatına ekleyerek devam ediyorsun. Halbuki bunu ne kadar donanımlı kılsan, ne kadar etkinliğini, gücünü artırsan, eline geçen imkanları hep hayatına birer katma değer olarak katsan, bu o kadar anlamsız bir sona doğru gidiyor ki, çünkü o hayatın kendisi ansızın bitecek, senin ona ilave ettiğin, eklediğin, güçlendirdiğin her şey de onunla beraber ansızın son bulacak. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Zerhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emelu fesevfe ya'lemun." Bırak yesin, içsin, eğlensinler. Emel onları oyalayıp dursun. Fesevfe ya'lemun. Pek yakında bilecekler. Eğer emelimizin ucu bucağı, hepsi hayatımızla sınırlıysa, kendimizi bu talihsiz sona doğru ilerlemeye mahkum etmiş, bu bedbahtlığa gebe kılmışız demektir. An gelecek, emelimiz o denli büyümüşken, hayatımız o denli güçlenmişken, ansızın hayattan koparılacağız. Hayata bu denli tutunmuş, bütün yaptırımını hayatına yapmış olan bir kimsenin elinden hayatını alıyorsunuz. Her şey boşa gidiyor. Halbuki insan aynı emeli şöyle ucunu dikeye doğru çevirerek Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle eşleştirebilir. O zaman artık ecel çizgisi onu kesmez. Ecel çizgisi yatayda kaldığı sürece onu keser. Halbuki İlahi vaade tutunup emelini dikeyde Cenab-ı Hakk'ın vaadine doğru, yani cennetine doğru yöneltenler, böylece ellerine geçen her imkanı sadece hayatlarına teksif etmek, yoğunlaştırmak, sadece hayatlarına bir yatırım olarak dahil etmek yerine ahiretlerine, ölüm sonrası geleceklerine gönderdikleri vakit işler değişir. Artık yeni bir ufuk açılmıştır. Gerçekleşeceği kesin olan ölümden sonrasına dair bir perspektif oluşturulmuş, kişinin düşünce dünyasında ötelere dair bir ufuk belirmiştir. Sonsuzluğun kapısı aralanmış, ilahi muştuyla kişi buluşmuş demektir ve ona sarılmak istemektedir. Böyle bir bedenin kimyası değişir, zihin dünyası değişir. Böyle bir kalp ve onun ilişiğinde bulunan dima, beyin, başkalaşır. Sonsuza açılan bu kapı her şeyi değiştirir. İki insan tipini karşılaştırdığınızda biri adeta ölü gibidir, diğerinde ise hayat emaresi belirir. Emelin hayırlısı, Yaradan'ın vaadiyle eşleşen ve sonsuz bir beklentiye dönüşen şeklidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak emel kelimesini iki kez kullandı. Bir tanesi demin okuduğumuz dünya ile sınırlı olan emel. Oyalayıcıdır, talihsizdir. Kişiyi yanıltır, vaktini çalar, tuzağa dönüşür, ölümün kıyısına kadar götürüp oracıkta öylece çaresiz bırakır. Derhum ya'kulu ve yetemettau ve yulhihimul amelu. Madem ki kişinin tercihi budur, Cenab-ı Hak bırak onları dedi. Yesinler, içsinler. Emel onları oyalayıp dursun. Nasıl olsa pek yakında görecekler, bilecekler. Ama emel ilahi vade doğru yöneltildiğinde Hak Teala buyurdu ki وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. O kalıcı ameller, sadece dünyada olup dünyada biten ve öylece dünyada kalanları kastetmiyor Cenab-ı Hak. Kulun Allah için yaptığı, ahiret beklentisiyle gerçekleştirdiği salih ameller var ya, onlar kalıcı bir nitelik kazanır. O yüzden ayette Cenab-ı Hak kalıcılığı önce zikretmiş. وَالصَّالِحَاتُ الْبَاقِيَاتُ dememiş de وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ demiş. Kalıcı olan bu salih ameller, o kafirlerin dünyada yapıp dünyada bıraktıkları geçici amellere benzemez bunlar. Bunlar buradan alır, özenle paketlenip yükseltilirler. İleyhi yasadul kelimu tayyibu vel amelu salihu yerfe'uhu. Kişinin iki önemli çıktısı olan sözü yahut eylemi. Yeter ki Allah için olsun, güzel olsun, özenle paketlenir, hazırlanır ve Hakk'ın katına doğru yükseltilir. İleyhi yasadul kelimu tayyib. O güzel kelam, hoş söz Hakk'ın katına, Allah'a yükseltilir. Ve amelu salihu, aynı şekilde salih amel, yerfa'uhu, onu yükseltir. Demek ki sadece sözden ibaret değil, sözün karşılığı olan amel de ona eşlik eder, alır onu yükseltir. Bu farklı bir yaşam biçimidir. Varını, yoğunu, her şeyini yine dünyadaki hayatına yatıranlar gibi değildir. Sonraki hayatı için önden bir şeyler gönderir. Diğerleri öteye çıktıklarında ellerinde hiçbir şey olmayacağı için her şeyi dünyada bıraktıklarından ya leyteni kaddemtu li hayati, keşke ben bu sonsuz hayatım için bir şeyler gönderseydim derler. Elime geçen her şeyi dünyadaki hayatıma yatırdım. Dünyadaki hayatım da birdenbire bitiverince öylece kala kaldım. Çok bedbaht ve talihsiz bir son. Halbuki eline geçen imkanları dünyadaki hayatının yanı sıra Allah'ın istediği ve beklediği ölçüde ahiretine de yatırıma dönüştürenler وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Hak Teala buyurdu ki herkes yarın için ne gönderdiğine baksın. Bugünün dünyası bugün de kalacak ve burada bitecek. Yarın ahireti sonsuza uzanacak bir gelecek. Oraya yatırım yap. Emelin hayırlısına yönel. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. O kalıcı salih ameller var ya, خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı, وَخَيْرٌ اَمَلًا, ve emel bakımından daha hayırlıdır. İşte bu emelin iyisi, hayırlısı. Hayırlı olan emel, sonsuza açılan emeldir. Çıkmaz sokağa hapsedilmiş emel, kişinin kendisine kurduğu bir tuzak ve derin bir gaflet, belki de trajikomik bir hamakat örneğidir. Zaten mahpus bulunan hayatın içerisinde kalacak şekilde bütün sermayesini oraya yığmak ve sonra da ansızın oradan çırılçıplak ayrılmak son derece trajik bir sondur. Bu durum neye benzer? Dünyada kazandıkça kazandıklarını yatırıma tahvil eden, sonra yeni yeni kazandıklarıyla yine yatırım yapan ve bunları hiç yemeye fırsat bulamadan hayatını hep kazandıklarını sadece yatırımlara dönüştürerek geçiren bir kimse düşünün. Şu kadar para kazandım, bunun bir kısmıyla araba alsam, bir kısmıyla daha güzel bir konuta geçsem. Tam böyle düşünmüşken, hayır hayır onu ileride yaparım, şimdi yatırıma dönüştüreyim, bunları da tamamen yine yatırıma harcayayım, bunlar üzerinden de gelecek olan kazancım iyice kabarsın. Sonraki aşamada daha büyük bir kazançla karşı karşıyadır. Birazcık yesem mi diye düşünür ama yatırım kapasitesini, üretim kapasitesini artırmanın zevki ve ivmeyi çoğaltmanın heyecanıyla kazandıklarına dokunamadan hepsini yeniden yatırıma harcar. Bir insanın bunu hep böyle yaptığını düşünün. Öyle bir an gelecektir ki çok büyük bir kapasiteye ulaşmış ticaret hacmiyle veya üretim hacmiyle kazandıklarının refahını sürmeden, zevkini yaşamadan ansızın hayattan ayrılmak zorunda kalacaktır. Nice büyük sanayicinin hayatı aslında sadece bir yatırım serüveni gibi gözükür. Fakirlikten gelen alışkanlıklarından bile sıyrılamadan kısa zamanda büyük zengin olmuşken, o zenginliğin refahını doğru dürüst yaşayamadan hayattan ayrılmak zorunda kalırlar. Niceleri böyledir. Bu talihsiz ve vahim tablodaki durum neyse, kişinin yatırımını zaten kaybedeceği hayatına odaklaması, emelini, hayal dünyasını sadece burayla sınırlı tutup ölüm ve sonrasına iç dünyasında yer açmaması korkunç bir gaflettir, derin bir hamakattir. Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emel kelimesini iki kez kullanıp birinde bu oyalayıcı ve tüketici ve her şeyini elinden alıp kapıp kaçıcı olan emeli وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ emel onları oyalayıp tüketsin. Madem ki akledip benim vaadime tutunmaya, benim ebedi gelecek çağrıma, esenlik yurduna olan davetime icabet etmeye yanaşmıyorlar, bırak öylece kendileri kendilerini harcasınlar. Diğer emel ise el-malu vel-benuna zinetul hayatid dunya. Mallar, oğullar, hepsi sadece bir süsten ibaret, dünyadaki bir dekor misali. O kadar değersiz. Buraya ait, buraya dair, buraya gelince burada tanıdığımız şeyler bunlar, sonradan olan ve buradan ayrıldığımızda hepsi burada kalan şeyler. Ayetin girişi böyle, devamı وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ bunlar kalıcı olanlar değil. Kalıcı olanlar ise kişinin beraberinde götürdüğü salih amellerdir. Hak katında hayırlı bir karşılığı, yani bitimsiz, ebedi bir mutluluğu vardır. وَخَيْرٌ اَمَلَى İşte güzel emel, hayırlı emel böyle bir emeldir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de geçen bu emel mevzunu yere çizdiği çizgiler ile geometrik bir tabloya dönüştürmüş. Adeta kara tahta üzerinde hayat dersi açıklayan bir muallim misali. هذا الإنسان bu gördüğünüz insan وهذا أجله işte şu da onun eceli muhitan bihi onu çepeçevre kuşatmış وهذا الذي هو خارج bu insandan dışarı doğru çıkan çizgi أمله onun emeli وهذه الخطط الصغار şu küçük gördüğünüz çizgiler وهذه الخطط الصغار şu küçük küçük çizgiler ise الأعراض onu gelip bulan musibetlerdir. Hayat yolculuğunu yaşarken pek çok olayla yoklanır insan. Adeta bir oyunda ilerler gibi sağlı sollu oklar, engeller, engebeler, çukurlar, yukarıdan aşağı düşen kimi ateş parçaları vesaire. Hayat da öyledir. Çok çeşitli, rengarenk, farklı ortamları vardır, farklı olayları vardır. Allah Azze ve Celle bunların hepsini birer parametre gibi değiştirir. Kişinin hayatında onu yokladığı, tepkisini ortaya çıkardığı durumlara dönüştürür. Kaçamazsın. Gelip seni bulacak olanlar bulur. فَاِنْ اَخْطَأَهُ هَذَا Bu teyit geçse نَهَشَهُ هَذَا Şu gelir çatar. وَاِنْ اَخْطَأَهُ هَذَا Şu teyit geçip ondan uzaklaşsa نَهَشَهُ هَذَا Öteki gelir onu yakalar. Dolayısıyla dünya içerisinde de kalsa, dünya hayatıyla sınırlı da olsa kişinin emeli ecel çizgisine gidinceye kadar başından çok şey geçer. Orası da öyle pürüzsüz ve rahat değildir. Hani ahiretten vazgeçtim bari dünyayı huzur içerisinde yaşayayım dese bile insan bu mümkün gözükmemektedir. Çünkü Hak Teala onu sürekli belli uyaranlar ile rahatsız eder. Ve gelen bu musibetlerin pek çoğu ceza olmaktan çok onu uyandırmak içindir. Hak Teala buyurdu ki وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى Biz onlara kesinlikle tattıracağız. Ufak ufak azaplardan دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ O büyük ahiret azabından önce. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Döneler diye. Böylelikle dönsünler, vazgeçsinler. Gidişatlarını gözden geçirsinler. Yol yakınken derin bir dalalete ilerlememişken Rablerine geri dönsünler diye. Dolayısıyla dünyadaki yaratılışımız sıkıntılı bir sürecin içerisine hapsedilmiştir. Öyle sadece burayı yaşayayım desem bile kılçıksız, sıkıntısız, dikensiz yaşayamazsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Buradaki yaratılışımız sıkıntı temellidir. Çünkü imtihan amacına dönüktür. Sınav ortamını eğlence ortamına çevireyim, sınavı göz ardı edeyim demek hiç de zekice değildir. Çok geçmeden anlarsın ki burada istediğin gibi eğlenemiyorsun. Çünkü ortamın kodları buna yönelik değil. Ufak tefek tadımlık eğlenceler var doğru ama bunlar bile sınav amaçlı olarak yaşatılıyor. Şükür mü edecek yoksa daha fazlasını arayıp gayrimeşru yönlere yönelerek baş mı kaldıracak? Karakteri bu ortamın. Eğlence arıyorsan, mutluluk arıyorsan buna yönelik olarak yaratılmış olan o sonsuz esenlik yurduna yelken açmalısın. Hak Teala da zaten oraya davet ediyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Bitimsiz nimetlerin, aynı nimetin bile monotonluk olmasın diye iki kez yedirilmediği, iki kez içirilmediği, iki kez yaşatılmadığı, sürekli gelişen, artan, çoğalan, farklılaşan yapısıyla sonsuz bir biçimde ilerleyen, nihayeti ve sonu bulunmayan saadet yurdu. Adına cennet dediğimiz ve Hak Teala'dan umduğumuz geleceğimiz. Ravahul Buhariyu, okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip ya Resulallah ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, İnşallah bunu yapacağım, buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana, evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri Malik bin Duhşun nerede diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri o bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor buyurdu. O kişi de Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç

kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi,

0: vermesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
4: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyor. Hazreti Muhammed daha peygamber olmadan önce gençlik döneminde sevilen, sayılan biriydi. Zulme ve haksızlığa karşıydı. Kimseye kötülük yapmaz, zulmetmez, kimsenin zulüm görmesini de kabul etmezdi. Güzel çalışmalarda insanlarla birlikteydi. O yanlışlıklara ve kötü işlere karşıydı. Hazreti Peygamber'in gençliğinde içinde yer aldığı çok önemli bir topluluk vardı. Şamil izin isteyerek sordu. Hocam, bu bir anlaşmayla oluşan bir topluluktu değil mi? Evet, çok doğru bildin. Bir anlaşma, hem de çok önemli bir anlaşma. Mekke ve Arap Yarımadası'ndaki haksızlıklara, insan öldürmelere, hırsızlığa karşı yapılan güzel bir anlaşma. Peygamber Efendimiz daha 20 yaşlarındaydı. Mekke'de güvenliği sağlamak, düzeni kurmak, haksızlıkları önlemek amacıyla gönüllü bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyette Mekke'nin ileri gelen bazı insanları da yer almıştı. Hazreti Muhammed de amcası Zübeyr'le katılmıştı. Hilful Fudul, Erdemliler Topluluğu veya Haklar Sözleşmesi anlamına geliyordu. Bu cemiyette şu konularda kararlar alınıp uygulanıyordu. Haksızlık yapanlara karşı olmak, zulme uğrayanların yanında olmak, yerli olsun yabancı olsun kimseye ayrımcılık yapmamak, verilen sözleri yerine getirmek, fakir ve kimsesizlere destek olmak, kısacası insanların haklarını korumak. Bu cemiyetteki insanların çalışmaları

0: çabası sonucu çok güzel işler ortaya çıkmıştır. Mesela kızı elinden zorla alınan adama kızı teslim edilmişti. Parasını alamayan bir yabancıya parası alınıp verilmişti. Satılan malı ucuza kapmaya çalışan bir kişiye engel olunmuştu. Bu cemiyetin varlığı pek çok haksızlığı önlemişti. İşte arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz bu çalışmalarda görev almıştı. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi peygamberler her yönüyle örnek insanlardır. Ve İslam inancına göre bütün peygamberler masumdur. Yani bilerek hiçbir günah işlemezler. Ancak küçük bazı hatalar yapabilirler. Peygamber Efendimiz gerek İslam öncesi gerekse İslam döneminde hiçbir günah işlememiştir. Gençlik döneminde de herhangi bir kötü davranışta bulunmamıştır. Yaşadığı toplumda pek çok insanın yaptığı hataları asla yapmamıştır. Örneğin Peygamber Efendimiz puta tapma, içki içme, yalan söyleme, putlar için düzenlenen toplantılara katılma, boş ve anlamsız sohbetlerde bulunma gibi hiçbir yanlışlık yapmamıştır. Cenab-ı Allah onu bu gibi kötülükleri işlemekten korumuştur. Mesela çobanlık yaptığı dönemde uygun olmayan bir düğüne katılmak istemiş ama uyuyakaldığı için düğüne gidememişti. Putları anma törenine akrabaları katılmasını istemiş ama o gitmemiştir. Hazreti Muhammed hiçbir zaman haram ve günah olan bir iş yapmamıştır. Nasrettin Hoca sözlerini bitirdikten sonra öğrencilerine bir göz gezdirdi. Herkes sessizce dinliyordu. Onlara bir soru sormak istedi. Çocuklar, Hazreti Muhammed peygamber olmadan önce hangi inanca bağlıydı? Bir şey daha sorayım. O dönemde Mekke ve çevresinde hangi inançlar vardı? Gençlerden bazıları parmak kaldırdı. Hristiyanlar vardı, bir de Yahudiler. Aseldi bunları söyleyen. Nasrettin Hoca onayladı. Evet, doğru, başka? Zeynep devam etti. Putlara tapan insanlar da çoktu değil mi hocam? Evet, bu da doğru. İkinize de teşekkür ederim. Ayrıca gök cisimlerine tapanlar, ateşe tapanlar ve bir de hanifler vardı. Bu arada aklıma gelmişken Rümeysa kızımın hediyesini vereyim. Geçen derste sorunun cevabını bildiği için ona bir hediye alacaktım. Pazardan aldım az önce. Rümeysa, Nasrettin Hoca'dan hediye alacak olmanın sevinciyle hareketlendi. Diğer öğrenciler de merakla hocanın ne vereceğini beklemeye başladılar. Nasrettin Hoca çantasından güzel kırmızı bir toka çıkardı ve Rümeysa'ya verdi. Rümeysa Nasrettin Hoca'ya teşekkür etti. Bu arada Sude Nasrettin Hoca'ya bir mesaj vermeye çalıştı. Hocam ben de düdük isterim. Nasrettin Hoca güldü. Parayı veren düdüğü çalar yavrum. Bazen de sorunun cevabını bilen, dersine çalışan hediyeyi alır. Her zaman para geçmez, tamam mı? Ve konusuna kaldığı yerden devam etti. Demek ki Peygamber Efendimizin gençlik döneminde değişik din ve inançlar vardı. Hazreti Peygamber bir genç olarak terbiyeli, ahlaklı, çalışkan ve güvenilir bir kimse olduğu gibi inanç olarak da yanlış düşüncelere bağlanmamıştı. Kendisi de beraber olduğu arkadaşları da temiz ve iyi insanlardı. O hanif inancı üzereydi. Ne şirke, ne Yahudiliğe, ne Hristiyanlığa yönelmişti. Nasrettin Hoca haniflik deyince İbrahim söz aldı. Hocam biz de hanifiz değil mi? Geçenlerde babam söylemişti. Hoca efendi tebessüm etti. Elbette hanifiz ama Allah bize din olarak İslam'ı gönderdi. Bu ismi uygun gördü. Bu yüzden İslam dinine bağlı Müslümanlarız. Haniflik puta tapmanın, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın zıttıdır. Allah'ın varlığını ve birliğini esas alır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar Allah'ın gönderdiği tüm dinlerin ortak bir özelliğidir. İslam'ın özüdür, peygamberlerin yoludur. Hanif inancında olanlar Allah'ın var ve bir olduğuna inanırlar. Putlara asla tapmazlar ve onlar adına kesilen hayvanların etini de yemezlerdi. Zina, fuhuş gibi ahlaksızlıkları yapmazlardı. İnsanların haklarına dikkat eder, kimseyi öldürmezlerdi, içki içmezlerdi. Hazreti İbrahim'e sonsuz sevgi ve bağlılıkları vardı. Evet sevgili gençler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun müddet ticaretle yapmıştır. Çocukluk döneminde çobanlık yaptı. Gençlik döneminde ise ticaret yoluyla geçimini sağlamaya çalıştı. Onunla alışveriş yapan herkes memnun oluyordu. Dürüsttü. O sadece kendisini düşünmez, karşısındakini de düşünürdü. Alanın da, satanın da kazanmasını isterdi. Kimseyi kandırmaz, hile yapmazdı. Maddi durumu iyi bir hanımefendi olan Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlük ve kabiliyetini duymuştu. Ona ortaklık teklif etti. Şam'a gidecek kervana katıldığı takdirde, kölesi Meysere'yi yanına yardımcı olarak verecek, ayrıca kardan da iyi bir pay verecekti. Hazreti Muhammed bu teklifi kabul etti ve Şam ticaretinden çok iyi haberlerle döndü. Güzel bir kâr elde etmişti. Hazreti Muhammed de Hazreti Hatice de memnun kalmıştı. Ama Hazreti Hatice'yi asıl memnun eden Hazreti Muhammed'i tanımış olmasıydı. Köle Meysere Hazreti Muhammed'i anlata anlata bitirememişti. Onun çok değerli ve üstün bir insan olduğunu dinledikçe Hazreti Hatice'nin kalbinde ona karşı özel bir sevgi oluştu. Ve bir müddet sonra beklenmedik gelişmeler oldu. Akif parmak kaldırarak Nasrettin Hoca'ya sordu. Hocam siz de zaman zaman ticaret yapıyorsunuz. İyi kâr ediyor musunuz? Hoca Efendi tebessüm etti. Evet, bazen benim de ticaret yaptığım olur. Bir defasında bizim sarı kız ineği alıp pazara götürmüştüm. Adamın biri yanında bir koçla geldi. Koçunu öyle bir övdü ki ben sanki Hazreti İbrahim'in kurban ettiği mübarek koçun geldiğini zannettim. Adam bana dedi ki, hocam istersen bu koçu sana vereyim, sen de bana bu cılız işe yaramaz ineği veriver. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben adamdan etkilenmiştim. Tamam, verdim gitti dedim. İneği verdim, koçu aldım. Bir müddet sonra bir adam daha geldi yanımıza. Yanında bir keçi vardı. Keçisini övdü de övdü. Keçinin çok akıllı olduğunu, sütünün iyi olduğunu, asla inatçı olmadığını söyledi. Hocam eğer istersen bu keçiyi sana vereyim, sen de koçu bana ver. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben bu adamdan da etkilendim çocuklar. Hadi al bakalım dedim. Koçu verip keçiyi aldım. Bir müddet sonra bir adam kollarında kocaman bir horozla göründü. Horoz iri ve heybetli, asil duruşluydu. Hocam bu horozum çok cins bir horozdur. Hakiki denizli horozudur. Çok kıymetlidir. Tavukları güzel idare eder. En önemlisi de vaktini şaşırmadan sabah namazına sizi kaldırır. Siz de rahatça uyur, endişelenmezsiniz. İsterseniz bu horozumu alın, siz de bana şu uyuz inatçı keçiyi verin. Senin iyiliğin için söylüyorum, maksat alışveriş olsun. Ben bu adamdan da etkilendim çocuklar. Tamam, değiştirelim. Adam keçimi aldı, Allah'a ısmarladık bile demeden uzaklaştı. Vakit ilerlemişti. Epey de alışveriş yapmıştım. İnekle gelmiş, horozla dönüyordum. Eve geldiğimde neler olduğunu söyleyemeyeceğim çocuklar ama şunu söyleyebilirim. Siz siz olun, asla kimseye yalan söylemeyin. Alışverişte insanları aldatmayın. Elde edeceğiniz haram kazanç size hayır getirmez. Helal ve doğru yolla kazanç sağlayın. Nasrettin Hoca burada sözünü kesti. Evet çocuklar, biraz dinlenelim isterseniz. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz. Hadi kısa bir teneffüs yapalım. Gelecek programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır."
1: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir" buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır" buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: "Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. Allahümme a'udu bi'izzetike la ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyul lezî la temut. والجن والإنس يموتون.
5: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır."

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.''

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunu.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin tanrılarınıza yalvarın.
4: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
4: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel paloklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun falokları olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?
7: Evet. Hem de çok kızdırıyorsunuz.
3: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
7: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
17: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
7: Sizin yüzünüzden.
6: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
7: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
6: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
6: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
3: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
9: Olur mu anne?
5: Ne olur mu oğlum?
9: Putlar olmadan da olur mu?
5: Olur oğlum.
0: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
10: Hadislerin hikayeleri. Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine

Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir." Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır." Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur" dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı: "Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez." İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır" buyurdu.
2: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş, cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarının ise köprücük kemiklerine kadar çıkar.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen

Helal haram endişesi. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah temiz, gayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, ey Resuller! Temiz, helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim diyerek elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti. Bir adam ki uzun sefere çıkmış, saçları dağınık, üstü başı toz içinde, ellerini göğe açmış, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birisinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslam'a göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenab-ı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler, Maide suresinin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak ölmüş

hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide suresinin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse, Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatıyla diğer nimetler söz konusu olduğunda, az önce ifade ettiğimiz pis temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram ve bir kısmını helal kıldığınıza göre Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyet'in helal haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak, haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak, insanın temel dokunulmaz haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar, insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal-haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olduğunda alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden içtiğinden diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı muttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1. Helal rızık. 2. Helal iş, ameli salih. 3. Halis, samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kâbe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan. Sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in kim hesaba çekilirse helak olur sözünü duyunca ona Kur'an'daki ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur sözüyle açıklamıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizimle namazda bulundun mu? Diye sordu. Evet, cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır, dedi.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir." Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: "Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin." Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor: "Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum" dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum" dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum" dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
1: Hadislerle İslam az sonra.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur," buyurdu.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu: "Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl."

Kötülük, şerrin diğer adı. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir. Kötülüklerden korunmanın en önemli yolu Allah bilincini kavramak ve yüksek insani değerler konusunda eğitilmektir. Elbette kişilik ve karakter eğitimi bu konuda en başta gelen esastır. İnsanlar hırs, intikam, bencillik, zulüm, başkalarına acı verme gibi bazı olumsuz davranışlara karşı eğitilmelidir. Kötülüklere karşı korunmak için eğitimle birlikte kötülüğe karşı tavır almak, müdahale etmek de önemlidir. Hazreti Peygamber geçmiş ümmetlerden bazılarını helake sürükleyen sebeplerden birinin de iyilikleri emredip kötülüklerden alıkoymada ihmalkar olmaları olduğunu söylemiştir. Bu vurdum duymazlıkları sebebiyle Allah'ın onları birbirine benzettiğini, isyan ettikleri ve Allah'ın koyduğu sınırları aştıkları için de peygamberleri tarafından lanetlendiklerini belirtmiştir. Bu bağlamda bunları anlattıktan sonra şu mesajı verdi. Allah'a yemin olsun ki siz ya iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz, zalime engel olup onu hakka döndürürsünüz ve onu hak üzere tutarsınız, ya da sizin sonunuz da onlar gibi olur buyurmuştur. Ayrıca sizden bir kimse kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Eğer buna da gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin. Bu ise imanın en aşağı derecesidir buyurarak kötülüklerin imkanlar ölçüsünde ölçülü ve dengeli bir şekilde engellenmesi gerektiğine işaret etmiştir. Mümin, her insanın yanı başında kendisini yanlışa düşürmeye çalışan bir şeytanın mutlaka bulunduğunu bilmeli ve şeytanın vesveselerinden, her türlü kötülükten Allah'a sığınmalıdır. Şeytanın yanı sıra nefsinin şerrinden de Allah'a sığındığı bilinen Resulullah, kendisinden "Bana sabah akşam söyleyeceğim bir söz emir buyursan" diye ricada bulunan can dostu Hazreti Ebubekir'e şu duayı tavsiye etmiştir. Gökleri ve yeri yaratan, görülmeyeni ve görüleni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Dualarında Allah'ım, zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım diyen Hazreti Peygamber, aşırı varlıklı ya da yoksul bir birey olmanın da kendine özgü sıkıntıları olabileceğini ifade etmiştir. Allah'ım, yaptığım işlerin kötülüğünden de, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım şeklinde dua eden, üstelik bütün günahları bağışlandığı halde bunu yapan Peygamberimiz, dualarında kötülüklerden korunmaya geniş yer ayırmıştır. Bu hususta gece uykuya yatmadan önce kılınacak iki rekat namazın ardından okuyacakları ve hayatın içinde somut zorlukları aşmalarına yardımcı olacak şu duayı Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle, her işinde uygulamak üzere tıpkı Kur'an'dan bir sure öğretir gibi çevresindekilere öğretmiştir. Allah'ım, senin ilminle hayırlı olana ulaşmak istiyorum. Senin gücün sayesinde güçlü olmayı diliyorum ve senin büyük lütfundan istiyorum. Allah'ım, senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Zira sen gaybın tüm inceliklerini bilensin. Eğer bu iş benim dinim, yaşantım, dünyam ve ahiretim için kötüyse, o işi benden uzak tut. Beni de o işten uzak tut.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, dedesinden aklında kalan hatıraların ne olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararının üzerine kimse söz söyleyemez. Hakikatte iyilik de kötülük de doğrudan insanla ilgilidir. İyiliklerin kabul görüp yaygınlaştığı toplumlarda insanlar refah ve mutluluk içinde yaşayacak, kötülüklerin yaygın olması halinde de yine bunları işleyen insanlar etkilenecektir. Bilinçli olarak kötü ve yanlış davranıp da çevresine ve kendisine zarar veren bireyin kıyamet günü suçlayabileceği tek kişi yine kendisi olacaktır. Dolayısıyla Peygamberimizin yaşayışıyla bizzat temsil ettiği kötülük yapmayan, yapana da engel olan insan modeli hepimize örnek olmalıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hiç unutulmaması gereken ayetlerinden birinde Yüce Allah, İsrailoğullarından inkar edenlerin Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiğini haber vermekte ve onların ortak özelliklerini açıklarken şöyle buyurmaktadır. Onlar yaptıkları herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Leysel gina an kesretil arad, velakinnel gina gina'n nefs."
0: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti: "İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?" Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, "Hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır" tavsiyesine kulak verir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Alimin abid, yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir" buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: "Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
1: İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir," buyurdu. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur." "Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir?" denilince "Zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir" cevabını vermiştir.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın. Din, selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan, Allah onun yüzünü ağartsın, daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "En büyük günahları size söyleyeyim mi?" buyurdu. Ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. "Evet ya Resulallah" dedik. Resulullah, "Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak" buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik" dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz "keşke sussa" diye arzuladık.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.''

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş. Dediklerimizi unutma.
3: Baskın yedik Selam. Oğlum Zerri şehit ettiler. Karımı da kaçırdılar.
4: Gün ağarmadan dediğin yere vardık. Önce develeri ele geçirdik. Başlarına bir iş gelmesin diye aramızdan birkaçıyla onları sana gönderdik.
1: Evet, hepsi elime geçti. Aferin size.
4: Sonra deve çobanlarından genç olanı öldürdük. Kadını da dediğin gibi esir ederek sana getirdik.
1: Güzel. Kadın burada mı?
4: Evet. Bayağı direndi ama şimdi sesi soluğu çıkmıyor.
1: Onu sıkı sıkı bağla.
5: Bir binit lazım bana. O da ne? Resulullah'ın sürüsündeki develerden biri. Atba. Kızım, seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi beni kurtar şu zalimlerin elinden. Tanıdın beni değil mi? Aferin sana. Ne kadar da uysal bir hayvansın sen. Hadi gel.
0: 102. Bölüm.
6: Ebu Zer'in eşi Leyla'nın esir olarak tutulduğu kamptan kaçtığı kısa sürede anlaşılmış, peşine adamlar salınmıştı. Bir süre arama yapan eşkıyalar, bir kadın için daha fazla zaman kaybetmenin gereksiz olduğunu düşündüler. Hem peşlerine düşen Müslümanlarla da karşılaşma riskleri vardı. Leyla, Allah'ın lütfuyla Medine'ye sağ salim ulaşmıştı.
7: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
1: Evet, o.
8: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
7: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor. Sen Ebu Zer'in hanımı olmalısın.
8: İyi misin kardeşim?
9: Hadi, şu sudan iç biraz. Çok yıpranmışsın.
7: Adba, yarışlarda her birimizin devesini geride bırakırdın. Yine yapacağını yapmışsın. Aferin sana.
8: Bu Resulullah'ın en sevdiği develerindendir. Görünce çok sevinecek. Birimiz haber versin.
10: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
1: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
7: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
10: Ben Allah'a verdiğim sözden dönmem.
1: Resulullah'a sormadan sakın hayvana bir şey yapma.
7: Şu an çok yorgunsun. Güneşin altında kim bilir ne kadar yol aldın. Sen şu gölgelikte dinlenirken biz de ona sorar geliriz. Eğer kesmene müsaade ederse sana yardım da ederiz, tamam mı?
10: Peki.
6: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da, başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz. Ümmü Zer, Hazreti Peygamber'e ait olan Adba'yı, sahibi olmadığı için adak olarak kurban edemeyecekti. Ama verilen bir söz, yani ortada bir adak vardı. Bunun bedelinin de ödenmesi gerekmekteydi. Peygamberimiz bunun yerine yemin kefareti ödemesini söyledi. Eşkıyaların peşine düşen İslam birliği onlara ciddi kayıplar verdirdi. Müslümanlar da 3 şehit verdi. Develerden de 10 tanesi kurtarılırken diğerleri gasp edenlerin elinde kaldı.
7: Peygamberimiz
6: Bir gün Peygamber Efendimiz eşi Hazreti Ayşe ile evindeyken dışarıdan yükselen tartışma seslerini duydu.
11: Bana bugün ödeyeceğini söylemiştin.
7: İnan ki elimde sana borcumu ödeyebileceğim hiçbir şey yok. Olsa geciktirir miyim?
11: Ama sana geçen sefer sorduğumda bu tarihi verdin ve ben de ona göre harcama yaptım. Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
7: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım.

0: ama toparlayamadım.
1: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
0: Arkadaşım haklı. Ondan aylar evvel borç aldım. Bugün ödeyeceğime söz verdim. Ama sözümde duramadım.
1: Sen biraz daha mühlet veremez misin?
2: Benim de ödemelerim var. Onun verdiği söze güvenerek anlaşmalar yaptım.
0: Borcun bir kısmından vazgeçsen ya da bana biraz daha mühlet tanısan en kısa zamanda sana paranı getiririm.
2: Vallahi bunu yapmam.
1: Şşt! Resulullah geliyor.
3: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
2: Benim ey Allah'ın Resulü.
3: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
2: Peki, nasıl emredersiniz?
1: Oh, çok şükür, meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
3: Peygamberimiz bir gün Ebu Zer'in de içinde bulunduğu bir topluluğa uğramıştı.
4: Resulullah geldi.
5: Hoş geldiniz ya.
6: Buyurun. Buyurun şöyle.
3: Ashabıyla peygamberimizin arasında tatlı bir sohbet başladı. Kimisi başından geçen hadiseleri, kimisi Mekke dönemine ait hatıralarını anlatıyordu. Allah'ın Resulü ise onları ilgiyle dinliyor, güldüklerine gülüyor, hayret ettikleri şeylere de onlarla beraber hayret ediyordu. Derken söz sırası ona geldi. Her konuşmasını Allah'ı anmaya vesile kılan peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir soru yöneltti. Allah'a en sevimli gelen amel nedir?
7: Bu sorunun cevabı olsa olsa namazdır. Çünkü siz sürekli namazın önemini vurguluyorsunuz.
6: Tabii ya. Gözümün nuru namaz demez mi peygamberimiz?
8: İlk hesaba çekileceğimiz amel de namazmış. Sonra kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde hali. Herhalde Allah'a en sevimli gelen amel namazdır.
6: Cihat da olabilir. Bir seferinde amellerin en üstünü cihattır demiştiniz.
9: Evet ey Allah'ın Resulü. Bir seferinde bana hangi amel daha faziletlidir diye sormuştunuz. Sonra da Allah'a inanmak ve onun yolunda cihat etmek diye yanıtlamıştınız sorunuzu.
3: Peygamber Efendimiz verilen yanıtlardan hoşnut olmuştu. Tebessümle dinliyordu arkadaşlarını.
6: Efendimiz onaylamadığına göre cevap bu da değil. Zekat olabilir mi?
7: Evet, Rabbimizin bize verdiği nimetlerine şükretmenin en güzel yöntemidir zekat. Mallarımızı temizler, ihtiyaç sahiplerinin bizdeki hakkıdır.
6: Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur ve onun gazabını söndürür.
7: Cevap zekat olabilir.
8: Peki ya Allah'ı zikretmek? O olamaz mı?
10: Olabilir. Rabbimiz kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyor. Zikrullah hepimizin neşesi, ızdıraplarımızın çaresidir.
6: Başka ne olabilir?
7: Salih amellerin çoğu olabilir aslında. Ama bizim cevaplarımız isabetli olmadı.
9: Biz bilemedik. Sen cevabını söylesen ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi. Allah'a en sevimli gelen amel Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
6: Allah için sevmek, Allah için nefret etmek. Demek cevap buydu.
0: Doğru ya. Bunu nasıl düşünemedik? Geçen gün buna benzer bir soru sormuştunuz.
6: Resulullah ne sormuştu?
0: Yine böyle oturup sohbet ediyorduk. Peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler.
8: Biz bu sözü işitince merakla, kim bunlar ya Resulallah diye sorduk.
7: O da bize şöyle açıklama yaptı. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Peygamberimiz bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okudu.
6: İki sorunun da cevabı aynıymış. Demek ki muhabbet bu kadar önemli.
8: Biz eskiden sadece akrabalarımıza karşı muhabbet besler, kan bağının birleştirici güç olduğunu düşünürdük. Sonra İslamiyet'le şereflendik ve asıl sevginin kan bağıyla değil, din kardeşliğiyle yaşandığını öğrendik.
6: Evet,
5: Biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
7: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik. Allah katında Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün takva ile olduğunu biliyoruz artık. Kim Allah'a ve Resulüne daha çok itaat ediyorsa o daha kıymetlidir. Bizi de bağlayan şey bu sevgidir. Böylece hiç görmediğimiz, belki şu anda doğmamış insanlarla bile kardeş olduk, ümmet olduk. Artık şahsi menfaatlerimiz kardeşliğimizin önüne geçemez.
0: Ve şimdi de peygamberimizden bu sevginin bizi Allah'a yaklaştıracağını öğreniyoruz. Ne mutlu bize.
9: Allah'a bize bu kardeşlik duygusunu yaşattığı için ne kadar şükretsek azdır. Amin.

0: Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül buyu revan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek

ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helal.

kesimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Büreyde'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin

0: kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hakkına razı olmak. Hazreti Hamza'nın eşi Havle binti Kays anlatıyor. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın yanına girdi. Dünyadan bahsettiler. Resulullah şöyle buyurdu. Dünya tatlı ve iştah açan bir yeşilliktir. Kim ondan hakkı olanı alırsa bu onun için hayırlı ve mübarektir. Allah'ın malından, nimetlerinden ve Resulünün malından, Beytülmal'den tasarrufta bulunan niceleri var ki Allah ile karşılaşacakları günde onlar için cehennem vardır. Sevgili Peygamberimiz bu hadislerinde üzerinde yaşadığımız dünyanın ve orada sunulan nimetlerin bize yüklediği sorumluluğu hatırlatmaktadır. Dünyada yaşayan ve Allah'ın nimetinden faydalanan diğer canlılardan insanları ayıran en önemli özelliklerden birisi de bu sorumluluk bilincidir. Bu bilinç dünya üzerindeki her tasarrufumuzda atalarımızdan yaşanabilir halde tevarüs ettiğimiz yeryüzünün, gelecek nesillerin ve diğer mahlukatın yaşama alanı olduğunu da bize hatırlatacaktır. 19. yüzyıldan itibaren başlayan sanayi devrimi ve onun körüklediği kapitalist hayat tarzı dünyanın hatta bütün evrenin harcayıp tükenebilen bir meta gibi algılanmasına yol açtı. Onu en çok harcayıp tüketen en gelişmiş kabul edildi. Yeryüzünün bütün zenginliklerini hoyratça sömüren zihniyet, güçsüz insanları ve toplumları sömürme hakkını da kendisinde buldu. Böylece dünya, sömüren ve sömürülen ülkeler olarak ikiye ayrıldı. Bugün köle olarak alınıp satılan insanlar olmasa da, görünürde yüzlerce bağımsız ülke bulunsa da bu sömürü hala devam etmekte. Bir yanda fazla semirdiği için nasıl zayıflayacağını düşünen, diğer yanda bir lokma ekmek, bir yudum su bulamadığı için ölüme terk edilen insanların dramatik çelişkisi yaşanmaktadır. Kıyasıya rekabet, anlamsız bir ilerleme paranoyası ve alabildiğine kışkırtılan bir üretim ve tüketim çılgınlığı bizleri yaşadığımız dünyayı her yönüyle çoraklaştıran ve gelecek nesiller için belki de yaşanmaz hale getiren bir noktaya götürmektedir. Göklerde ve yerdeki her şeyi insana musahhar kılan, boyun eğdiren Yüce Allah, onları nasıl kullanacağımızı da imtihan konusu kılmıştır. Diğer yaratıklar hayatlarını idame ettirirken, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği program dahilinde ölçülü, dengeli, birbirini destekleyen, ihtiyacı kadar tüketen ve doğada hiçbir tahribata yol açmayan bir hareket tarzı sergilerler. Çünkü onlar, yaşadıkları tabiatın bir parçasıdırlar ve bütünün diğer parçalarıyla doğal bir uyum içerisindedirler. Yine o tabiatın bir parçası olan insanın da aynı uyum içinde olması beklenir. Akıl nimetine sahip olması, onun içinde bulunduğu tabiattan daha çok faydalanmasına yol açsa da, bunun her şeye tahakküm ederek uyumu bozacak bir noktaya gelmemesi gerekir. Çünkü bu nokta imtihanı kaybettiğimiz yerdir. Az önce anlamını verdiğimiz hadisten de anlaşılacağı üzere, bu dünyadan sadece hak ettiğimiz kadarına talip olmak, diğer insanların ve mahlukatın hakkına tecavüz etmemek, imtihanın en önemli kuralıdır. Başka bir ifadeyle Allah'ın yarattığı her şeyi onun bir emaneti olarak görmek ve bu bilinçle hareket etmek Müslümanın şiarı olmalıdır.

Hadiste malu Resulullah olarak geçen tamlama, şarihlerce ganimet, daha geniş anlamıyla beytül mal, yani devlet hazinesi olarak açıklanmıştır. Daha sonra genel olarak devlet malı olarak kavramlaşan ve bir ülke insanlarının çabaları, kazançları ve birikimleriyle oluştuğu için o toplumun ortak servetini ifade eden devlet hazinesi, İslam'ın ilk dönemlerinden beri üzerinde önemle durulan bir kurum olmuş. Beytül mal'den yapılan haksız tasarruf, bütün bir toplumun hakkına yapılan tecavüz olarak uhrevi cezanın cehennem olduğu belirtilmiştir. O yüzden Peygamber, henüz taksim edilmemiş bir ganimetten gizlice mal alıp saklayan kimsenin cenaze namazını kıldırmamıştır. O günden bugüne işin mahiyeti itibariyle değişen bir şey yoktur. Devlet malı, o devleti yönetenlerin şahsi malı değildir. Toplumun ortak malıdır. Bu mala yapılan bir tecavüz, örneğin günümüzde kaçak elektrik ve su kullanımı veya muazzalı yollarla ya da kanuna karşı hile yaparak kamu malından elde edilen haksız kazanç, doğrudan o toplumun hakkına yapılmış bir saldırıdır. İhlal edilen bu hakkın adı İslami terminolojide kul hakkıdır. Ve tek tek sahipleri affetmedikçe Allah'ın affına konu olmayan ağır bir suçtur. Bu ihlali yapanlar faraza kendilerine yabancı gördükleri devleti kandırdıklarını zannedip yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışabilirler. Ancak bu kendilerini kandırmaktan öte bir sonuç vermez. Çünkü haksızlık söz konusu olunca devletin niteliğinin bir önemi yoktur. Örneğin bir Müslüman gayrimüslim bir devletin tebaası olarak da hak etmediği bir şeye el uzatamaz ve başka din mensuplarının hakkına tecavüz edemez. Bu konu tamamen İslam ahlakı ile ilgili bir husustur ve Müslüman her zaman ve her zeminde ahlaklı olmak, harama el uzatmamak, çoluğuna çocuğuna haram yedirmemekle mükelleftir. Onun için örneğin iyi bir Müslüman ölen babasının maaşını alabilmek için kocasından mahkeme yoluyla boşanıp dini nikahla evliliğini sürdürdüğünü söyleyemez. Böyle yaparak belki yetkilileri aldatabilir. Bu şekilde davranmak zorunda kaldığına insanları ikna edebilir. Ama her şeyi görüp gözeten ve hesabını yüce mahkemede soracak olan Cenab-ı Hakk'ı aldatamaz. Şurası unutulmamalıdır ki birçok kötülük kişinin hakkına yani hak ettiğine rıza göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Hakkına razı olmayanın hakkın rızasına nail olmayacağı da aşikardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın." Rabbimiz kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir." buyurdu.

Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü, kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hayat bir nehir gibi akar. Sessiz ama sürekli. İçinde türlü türlü engelleyici taşlar olsa da akar olmasa da. Karşısına sağlam taşlardan köprüler çıksa da. Sabrından ve azminden vazgeçmedikçe akmaya devam eder. Her zorluk bizi engellediği sandığımız her taş aslında bizi durdurmak için değil, daha kuvvetli yola devam edebilmemiz içindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Kalbimize sabırla ektiğimiz her tohum duayla sulanırsa ne fırtınalara boyun eğer ne de rüzgara istikameti hakikat olur. Önemli olan istikameti sabır.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim," dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bütün çocuklarına yaptın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır," diye cevapladı. Bunun üzerine

Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz" buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi. "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 2 kişi var ki, İkisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor." Ayşe radıyallahu anha, "Akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir?" diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, "Resulullah da böyle yapardı" dedi.
1: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul kabrine konduğu ve yakınları dönüp gittiği zaman onların ayak seslerini işitir. Ardından ona 2 melek gelerek kendisini oturturlar ve "Bu zat hakkında ne dersin?" diye peygamberini sorarlar. Eğer o kul müminse şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve Resulüdür diye cevap verir. Ona cehennemdeki yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi denilir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o kişi her 2 yerini birden görür buyurdu.

0: المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Putlar karşısında eli kolu bağlanmış Mekke halkı, insanı insan yapan değerlere hasret kalmıştı. Yıllarca çölde kalmış birinin yağmuru beklediği gibi bekliyorlardı. Dudakları, elleri ve gönülleri çatlamaya başlamıştı. Duru ve berrak sözler işitmeye, bu sözlerle kuruyan gönüllerini yeşertmeye ihtiyaçları vardı. Buldular. Kur'an'ı duydular ve hayran kaldılar. Kur'an okunan yerlerde erkek ve kadınlardan, hatta çocuklardan oluşan kalabalıklar toplanıyordu. Suya hasret kalanların yağmura kavuşmasını andıran bu manzara, müşrikler için dayanılmaz bir hale gelmişti. Koşuyor, önlerini kesiyor ve dinlemelerini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinden gelse herkesin gözlerini bağlayacak ve kulaklarını tıkayacaklardı. Ama yapamıyorlardı. İnsanların bu çağrıya kulak vermesine engel olamıyorlardı. Mekke'de yine böyle bir an yaşanmaktaydı. Güneş tüm yakıcılığıyla tepede olmasına rağmen insanlar Kur'an okuyan bir sahabinin etrafında toplanmış, onu dinliyorlardı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ
2: Bunlar ne etkileyici sözler böyle?
3: Evet öyle. Ve ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Bu ne anne?
5: Kur'an yavrum.
4: Ne güzelmiş.
5: Evet canım oğlum.
6: Demek bu sözler Muhammed'in ilahının buyurduğu sözler ha?
2: Evet. Dinleyin. Devam ediyor.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ
7: Dinlemeyin bu sözleri. Gidin buradan. Siz de durmayın öyle. Bağırın, çağırın, gürültü yapın, bastırın bu sözleri.
8: Tıkayın kulaklarınızı.
9: Dinlemeyin bu yalanları.
10: Susturun şu adamı.
11: Dinlemeyin.
12: Defolun gidin buradan.
13: Hadi gidin.
14: Toplanmayın burada.
15: Uydurma bunu.
16: Hepsi yalan.
7: Hiç mi utanmıyorsunuz şu yaptıklarınızdan? Nasıl tanrılarınızın karşısına çıkacaksınız ha? Bu sözleri dinleyeceğinize gidin, tanrılarınıza yalvarın.
5: Evet. Tanrılarınızı affettirin kendinizi. Ne oldu size böyle? Büyülenmiş gibisiniz.
6: Ama bu sözler beni çok düşündürüyor. Çok doğru sözlermiş gibi geliyor bana.
7: Kes sesini.
5: Kes sesini. Senden düşünmeni isteyen mi oldu?
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı taştan suratı kim bilir nasıl da öfkeyle bakıyordur şimdi. Artık Hübel fal oklarını çekerken size hep hayır diyecek. Anlıyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Onun faloklar olmadan işlerinizi nasıl göreceksiniz? Neyi yapıp yapmayacağınızı, ne zaman diyet ödemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz? Ona kendinizi affettirmezseniz, o kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
17: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, ne yaptığınızın farkında mısınız?
3: Biz ona ne yapmış olabiliriz ki?
7: Onu kızdırıyorsunuz.
3: Biz mi onu kızdırıyoruz?

0: Evet, hem de çok kızdırıyorsunuz.
1: İyi de nasıl kızdırabiliriz ki onu?
0: Kur'an dinleyerek. Farkında değil misiniz Lat'ı, Menat'ı ve Uzza'yı kızdırdığınızın?
2: Zaten onlar hep kızgınlar. Her şeye kızgınlar. Her zaman kızgınlar.
0: Sizin yüzünüzden.
3: Neden her şey bizim yüzümüzden olsun ki? Hem kızarlarsa ne olabilir ki?
4: Ne mi olabilir? Ben söyleyeyim sana. Mesela senin gibi dili çok uzamışların dilleri kopabilir.
0: Eğer Lat'ı kızdırırsanız kadınlarınız nasıl kolay bir şekilde doğum yapacak ya, söyleyin bana. Ya Menat size kızarsa başınıza gelecek belaları kim önleyecek? O olmadan ölümden nasıl korunacaksınız? Ya Uzza, ya büyük Uzza kızarsa ha? Sizi kim güçlü hale getirecek? Kim zafere ulaştıracak? Aptallar! Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz? Bunun cezasız kalmayacağını bilmiyor musunuz?
3: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
0: Yalan o sözler.
3: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Ya da yine dediği gibi gündüzü sürekli kılsa, istirahat etmemiz için geceyi kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
0: Tamam, bunları yapamazlar ama onlar, yani putlarımız çok güçlüdür. Evet, geceyi ve gündüzü getiremezler ama onlar olmadan da olmaz.
3: Neden olmasın?
4: Olmaz işte. Onlar bu dediklerini yapamazlar. Ama biz de onlar olmadan yapamayız.
3: Neden olmasın? Neden yapamayalım ki?
1: Evet, neden olmasın?
2: Bence de.
5: Olur mu anne?
6: Ne olur mu oğlum?
5: Putlar olmadan da olur mu?
6: Olur oğlum.
7: Müşrikler ne kadar çabalasa da Kur'an'ın gönüllere ulaşmasına engel olamadılar. Hazreti Süleyman'a kuşlarla konuşabilme ve rüzgarı yönlendirebilme yeteneğini veren, Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme ve amaları görür hale getirebilme gücünü bahşeden Allah, son peygamberini de eşsiz kelamıyla desteklemişti. Kur'an bütün insanlara sesleniyor, onlara bilemedikleri ve aralarında tartıştıkları halde uzlaşamadıkları konuları öğretiyordu. Doğumdan öncesi veya ölümden sonrası gibi merak ettikleri meseleleri açıklıyor ve muhatapları üzerinde tarifi mümkün olmayan bir tesir bırakıyordu. Kur'an'ın sağladığı bu inandırıcılığı ve mucizevi etkiyi Allah'ın elçisi bir hadisi şerifinde, "Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum." diye ifade etmiş ve bir başka sözünde de "Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer." buyurmuştur.
8: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez.

Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَقُولُ ابْنُ آدَمْ مَا لِي مَا لِي قَالْ وَهَلْ لَكْ يَبْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ
0: Adem oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse, dünyevileşmiş olur. Müslüman, elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da,

0: nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: Enes bin Malik'in anlattığına göre dayısı Haram bin Milhan Bir-i Maune savaşında yaralandığı zaman bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimiz'in süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, ''Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bir-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü.'' buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerle onu anlamak.
4: Allah, alemlerin yüce Rabbi. Übey bin Kâb'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt.'' dediler. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala İhlas suresini indirdi. ''De ki, o Allah tektir, Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.'' Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaratan, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Abdullah bin Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor.

bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'le beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Aksine her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Bu isimler şunlardır: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabıt, El-Basıt, El-Hafıd, El-Rafi, El-Mu'iz, El-Muzil, El-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekur, El-Ali, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-Hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, El-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mübdi, El-Mu'id, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hayy, El-Kayyum, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samet, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batın, El-Vali, El-Müteali, El-Ber, El-Tevvab, El-Muntakim, El-Afü, El-Rauf, Malikü'l-Mülk, Zülcelali vel İkram, El-Muksit, El-Cami, El-Gani, El-Mugni, El-Mani, El-Dar, El-Nafi, El-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, El-Reşid, El-Sabur. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin yardımınla mücadele gücü elde ettim. Allah'ım, beni saptırmaman için senin yüceliğine sığınıyorum. Zira senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyecek olan dirisin. Cinler ve insanlarsa ölümlüdürler.

Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken 1 kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: وابصة بن معبد radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kul hüvallahu ahad, Allahu samet" diye başlayan İhlas suresi, Kur'an'ın üçte birine denktir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: An Abi Musa radıyallahu anhu قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem, elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam, onu da terk edin."

0: Diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم
0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup İşte şunu tut, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız, dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi?" buyurdu.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
2: Sahabe hatıraları az sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kur'an'ın tercümanı, ümmetin bilgesi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Müşriklerin Mekke'de İslam'ın yayılmasını engelleme çabalarından biri olarak Müslümanlara boykot uyguladıkları yıllardı. Peygamberi himaye eden Haşimoğullarına karşı insafsızca bir sindirme politikası güdülüyordu. Müslümanlar hiç bu kadar zor durumda kalmamışlardı. Kendileriyle her türlü ticari ve sosyal ilişki kesilmiş, açlığa mahkum bırakılmışlardı. Bütün bu baskı ve zorluklara rağmen o günlerde Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın evinde buruk da olsa bir sevinç vardı. Sabırla beklenen minik misafir dünyaya gözlerini açmıştı nihayet. Allah'ın en sevdiği isimlerden biri olan Abdullah ismi verildi bebeğe. Allah'a güzel bir kul olması ümidiyle. Babası onu Resulullah'a götürdü hemen. Allah Resulü minik Abdullah'ın başını okşayarak dua etti. Amcası Abbas'ın sevincine sevinç kattı. Mekke'deki sıkıntılı yılların ardından hicretle birlikte Müslümanlar Medine'de peygamberin yanı başında daha huzurlu bir hayata kavuştular. Ashab, Allah'ın elçisinin yanında geçirdikleri her anı değerli addediyordu. Bir gün yaşlısı genci hep birlikte toplandıkları bir mecliste Resulullah'a içecek ikram edilmiş, kendisi içtikten sonra kalanını ashabıyla paylaşmak istemişti. Hazreti Peygamber ikrama sağ taraftan başlamak niyetindeydi. Sağında bir çocuk oturuyordu. Yaşlılarsa sol tarafta yerlerini almışlardı. Allah Resulü, "Delikanlı, bunu yaşlılara vermeme müsaade eder misin?" diye sordu çocuğa. Hiç tereddüt etmeden cevap verdi çocuk. "Senden gelen hakkımı hiç kimseyle paylaşamam ya Resulallah." Verdiği akıllıca cevapta bakışları üzerine toplayan o çocuk, henüz bebekken Hazreti Peygamber'in duasına mazhar olan Abdullah bin Abbas'tı. Peygamberimize gönülden bağlı bir çocuk olan Abdullah bin Abbas, aynı zamanda müminlerin annelerinden Hazreti

Meymune'nin yeğeniydi. Bu Allah Resulü'nün hal ve hareketlerine, ibadet hayatına yakından şahit olmak için bulunmaz bir fırsat demekti. Nitekim Abdullah bu fırsatı değerlendirmek maksadıyla zaman zaman teyzesinin evine misafir olur, geceleri orada kalırdı. O abdest alırken suyun dikkatli kullanılması gerektiğini, cemaatle namaz kılma adabını, gece namazının kılınışını ve Resulullah'ın namazlardan sonra yaptığı bazı duaları bu vesileyle öğrenmişti. Zeki bir çocuk olan Abdullah bin Abbas'ın iyi yetişmesini isteyen Hazreti Peygamber, Yüce Allah'a ona Kur'an'ı öğretmesi ve onu dinde fakih kılması için dua etmişti. Duanın yanı sıra fiilen gayret göstermeyi de ihmal etmemişti. Allah Resulü Hazreti Meymune'nin evinde kaldığı gecelerde Abdullah'ın namazını kılıp kılmadığını sorarak namaz alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyordu. Bir defasında ise bineğinde arkada oturan Abdullah bin Abbas'a şöyle nasihatte bulunmuştu. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiştir. Sayfalar kurumuştur, hüküm kesinleşmiştir. Resulullah vefat ettiği zaman yaklaşık 13 yaşında olmasına rağmen zekası ve ilmi yeteneğiyle göz dolduran örnek bir gençti artık İbn Abbas. İlim öğrenme ve öğretmeye olan iştiyakı sayesinde Kur'an'ı, Resulullah'ın sünnetini ve fıkhi meseleleri en iyi bilen sahabilerden biri oldu. Hazreti Ömer yaşça kendinden küçük olmasına rağmen onun ilmine çok değer verirdi. Bir gün sahabenin büyükleriyle birlikte bazı meseleleri sormak üzere İbn Abbas'a gitti. İçlerinden Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'e "Onun kadar çocuklarımız varken ona mı soracağız?" dedi. Hazreti Ömer ona bunun sebebini kendisinin de iyi bildiğini söyledikten sonra İbn Abbas'a Nasr suresi ile ilgili sorusunu sordu. Ve aldığı cevap üzerine "Ben de bu sure hakkında ancak senin bildiğini biliyorum." diyerek onun ilmine olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Ashab arasında Kur'an'ın tercümanı ve ümmetin bilgesi unvanlarına layık görülen Ehl-i Beyt'in akıllı genci Abdullah bin Abbas, ilmi dirayeti ve yetiştirdiği öğrencilerle İslam tarihinin en seçkin şahsiyetlerinden biri oldu.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse, cennetin kokusunu alamaz.

Hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor: bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal üç defa tekrar etti.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallah vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah, biz sabaha çıktık, sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
0: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti, bir an evvel gömmeniz hayırlıdır, şeklindedir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
0: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi: kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Bir başka rivayette, malını infak et, sayarak verme, yoksa Allah da sana kıt verir. Malını tutup cimrilik etme, Allah da senin rızkını kapatır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: Hem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim, üçte birini ise tohumluk yaparım," der.

0: Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
0: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حذيفة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der

0: ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
0: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.
1: An Abdullah ibn Yazid radıyallahu anh أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
0: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in 20'ye yakın devesi bu bölgede otlatılıyor. Bu sene kuraklık olduğu için hayvanları bahsettiğim ağaçlık alana yakın yerlerde otlatıyorlar. İlk hedefimiz develeri ele geçirmek.
2: Baba, develeri gasp etmişler.
3: Sizde hiç utanma, arlanma yok mu? Gücünüz hayvanlara mı yetiyor? Günün aydınlanmasını bile bekleyemediğinize göre çarpışmaktan korkuyorsunuz.
4: Ben mi korkuyormuşum?
2: Anne, hadi koş.